acı günler hep üstüme yürüdü. Gökyüzünde durdum.

sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Katil İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddeli kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında tavan oran %32,24 ile son 49 ayının en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabah.

sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Washington-Tahran hattında taraflardan olası anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz derken İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtınınsa hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

Haziran sabahından tüm dinleyenlerimize günaydın, gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı diliyoruz size. Haziran ayının içindeyiz. Yaz mevsiminde sabah ışığı erken düşer pencerelere. Gökyüzü gün boyunca farklı maviliklerle buluşur. Akşam serinliğinin daha kıymet kazandığı günler mevsimin kendine has güzelliği hayatın her köşesine eşlik eder. Biz de bu güzel yaz sabahında birbirinden güzel, değerli eserlerle size eşlik etmeyi sürdüreceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sabahın namesini hazırlarken sizin için özenle çalışıyor, güne daha güzel başlamanıza eşlik edecek, sabahınıza huzur ve hoşluk verecek eserleri titizlikle seçmeye gayret ediyoruz. Programı sizin için Elif Balcı hazırladı. Mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Programımızın ilk saatine sizin için seçtiğimiz eserlerle başlıyoruz. Saat 8 olduğunda istek bölümümüz başlayacak. Programımızın son 2 saatini siz değerli dinleyicilerimiz şekillendireceksiniz. Göndereceğiniz istek eserlerle sabahımız daha da renklenecek. Programımız farklı duygular ve güzel yorumlarla zenginleşecek. Uzakları yakın eden bu gönül köprüsünde her sabah sizinle buluşmanın sevincini yaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu güzel sabahın namelerini size eşlik etmek, istek eserlerinizle programımıza ses vermek isterseniz bize ulaşmanız çok kolay. Sosyal medya hesaplarımız, internet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel eserlerine dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz.

Facebook, Instagram ve X platformlarında TRTname yazarak bize ulaşabilir. İstek eserlerinizi, gönlünüzden geçen güzel duyguları bizimle paylaşabilirsiniz. Sabahımıza katacağınız her mesaj programımıza ayrı bir renk, ayrı bir sıcaklık katıyor. Sabahın Namesini internet üzerinden dinlemek isteyen dinleyicilerimiz ise radyo.trt.net.tr adresinden TRTname yayınına ulaşabilir. Ayrıca trtdinle.com üzerinden TRT Dinle uygulamasındaki radyo bölümünden TRTname'yi seçerek bu güzel sabaha bizimle eşlik edebilirler. Yaz mevsiminin canlı, renkli ve hareketli havasını hissettirecek eserlerle başlayacağız. Kimi zaman ritmiyle eşlik edeceğiniz, kimi zaman mırıldanacağınız birbirinden güzel eserleri sizin için hazırladık. Yazın güzelliğini namelere taşıyan iki güzel eserle başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Önce Cenap Şahabettin'in dizeleriyle hayat bulan Alaaddin Yavaşcan'ın bestesi Geldi Kuşlarla Yeşil Dallara yazı Necla Özmen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Yesari Asım Arsoy'un Güfte ve bestesiyle ve Bahar Olur Yaz Olur Güzellerde Naz Olur Selma Ersüz'ün sesiyle sizinle olacak.

açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Gül açarken bahçemde hep

programımız başlamadan Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden güzel mesajlar ve eser tercihleri bize ulaşmaya başladı. Bizi dinleyen, Sabahın Namesini yıllardır aynı sevgiyle takip eden tüm kıymetli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Özellikle bazı dinleyicilerimiz bize her zaman eşlik ediyorlar. İyi ki varsınız. Bu programı sizinle birlikte hazırlıyor, sizlerden gelen eserlerle birlikte şekillendiriyoruz. Şimdi müziğin iki değerli ismiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Nazlı Kanaat'in seslendirdiği Söyle Bana Yağmur Gözlüm, Sen Hiç Deniz Gördün Mü'nün ardından sesi ve yorumuyla gönlümüze yer edinen bir diğer değerli isim Nesrin Sipahi'den Ay Beyaz, Deniz Mavi, Eylin'in Kızları dinleyeceğiz.

Besteleriyle musikimize kalıcı değerler bırakan büyük bestekar Saadettin Kaynağ'ın sevilen eserlerinden Gemim Gidiyor baştan yelkenleri kumaştanı Serdar Kaşıkçıların yorumuyla dinleyeceğiz. Musikimize kazandırdığı eserlerle kültür hayatımızda müstesna bir yere sahip olan Saadettin Kaynağ, TRTname ve Sabahname'si ekip olarak rahmet ve minnette anıyoruz. Sesi, yorumu ve sanat hayatı boyunca sanat müziğine yaptığı katkılarla dinleyicinin gönlünde özel bir yer edinen Mustafa Sağ Yaşar'dan Yanakların Çiçektir, Gönlüm Bir Kelebektir sizinle olacak.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk sanat müziği birbirinden kıymetli bestekarların, güftekarların ve yorumcuların emekleriyle bugünlere ulaştı. Bugün repertuarlarımızda yer alan pek çok değerli eser, müzik kültürümüze yıllar boyunca emek veren bestekarlarımızın ve güftekarlarımızın mirasıdır. Şimdi sırada Kürdi makamında bir eser var. Ne Aşk Kaldı Ne de Bir İz adlı eserin güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Turhan Taşan'a ait. Eseri Serap Mutlu Akbulut'un yorumuyla dinleyeceğiz. Müzik kültürümüze değer katan, eserleriyle nesiller boyunca dinlenmeye devam eden, sonraki kuşaklara yol gösteren yeni sanatçılara ilham veren bu kıymetli isimleri her zaman saygıyla anıyoruz.

saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Hicaz makamındaydı eserimiz sevgili dinleyicilerimiz. Asuman Asım Görgün'ün sesinden dinledik. Şimdi yine Hicaz bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Sabri Süha Ansen'e ait. Nevin Örnek söylüyor. Çiçekler takmış başına.

Zeki Müren'in Acem Kürdi şarkısını dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Remzi Oktar'ın sesinden bir yaz sabahı gözlerimin ufkuna ererken. Sevgili dinleyicilerimiz, Hüzzam makamında bir başka eser dinleyeceğiz. Şimdi eserimizin hem bestesi hem de güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait. Muazzez Ersoy söylüyor. Yer yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım, akasyalar açarken.

İnce beyaz köpüklere saklan güzel Nihavend makamındaydı eserimiz sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Necip Gülses'e, güftesi Zeki Celal'e ait Elif Güreşçi'nin sesinden dinledik. İstek eserlerimize başlayacağız birazdan. Sizden gelen mesajlara da yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bir eser daha dinleyelim. Eserimizin bestesi ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Dündar Balkan söylüyor. Hayat benzer bir sele, üzme canın boş yere.

Sabahın namesi başlar başlamaz mesajlarıyla bizi selamlayan değerli dostlarımız yine burada. Sayın Şevki Şahinoğlu, Selahattin Erzi, Seniha Cengiz, Gülten Duran, Adnan Yıldız ve adını sayamadığımız nice daimi dinleyicimiz. Sizler bu programın en kıymetli emektarlarısınız. Yıllardır değişmeyen ilginiz, sevginiz ve dostluğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bize güç veriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gönülden teşekkür ediyoruz. İhsan Özdoğan selamlar. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz aydın, ocağımız şen olsun diyor. Sizin aracılığınızla TRTname sayfa dostlarıma ve ekibinize, radyo dostlarına armağan etmek istiyorum eserleri. Nevşehir, Gülşehir'den size ulaşıyorum. Gülşehirlilere armağan olsun eserler diyorlar. Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın. Bu eseri değerli TRTname arkadaşlarımdan Zeki Özceylan'a ve Saffet Bilir'e armağan etmek istiyorum. Ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyen herkese de armağan olsun. İyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Şevki Şahinoğlu'nun isteğiyle başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ne aşk kaldı ne de bir iz. Güftesi Yalçın Bennican'a, bestesi Turhan Taşan'a ait olan eseri Ömer Faruk Güney'in sesinden dinleyeceğiz. Ardından Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini dinleyeceğiz. Zevkle, beğenerek ve gönülden dinliyoruz Sabahın Namesi'ni diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diye de eklemişler. Sevgili eşim Yıldız Erzi'ye, değerli yayın ve yapım ekibine armağan ediyorum. İyi ki varsınız, başarı yayınlar diliyorum diyorlar. Rast makamının zarif çizgileri eşliğinde kararlılığın ve kırgınlığın iç içe geçtiği bir eser geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Sözleri Necda Gürer'e, bestesi Selahattin İnal'a ait. Yemin ettin bir kere, dönmen geri bunu bil aldı eseri Mehsem Özşimşir'in sesinden deneyeceğiz.

dinleyicilerimiz, şimdi Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicimiz Saffet Bilir'e armağan edeceğiz bu eserimizi. Yıllardır TRT Nami'yi ilgiyle takip etmeniz, programlarımızı yalnız bırakmamanız ve düşüncelerinizi samimiyetle bizimle paylaşmanız son derece kıymetli. Anlayış için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi vefalı dinleyicilerimizin varlığı TRT Nami'nin en büyük değeri. Bu nedenle bugün özellikle size TRT Nami ailesi olarak gönlünüze dokunacağını umduğumuz güzel bir eseri armağan etmek istiyoruz. Sesimizin ulaştığı her yerde bizimle olmaya devam etmeniz dileğiyle en içten selamlarımızı ve baki saygılarımızı sunuyoruz size. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Bestesi Saadettin Kaynağı'na ait olan eseri Funda Arar'ın sesinden dinliyoruz.

Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm eser seven herkese armağan etmek istiyorum diyor. Tülin Hanım Mersin Erdemli'den sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri Erdemli Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma ve değerli şefimiz Burç Öneş'e armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Anamur'da bir konser vereceğiz. Anamurluları davet ediyoruz diyorlar. Sayın Faik Kasapoğlu da bizim de olacak, katılacaklar ve onurlandıracaklar. Teşekkür ediyoruz kendisine demişler. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve Emine'ye, torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel Nilfer Şenol'a ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Dinleyen herkese gelsin demişler. İbrahim Kaçar tüm radyo dostlarıma günaydın, hayırlı sabahlar Eskişehir'den diyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan bizi dinliyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özge'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyorum diyorlar. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz sabahın namesi ekibi, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle sıradaki esere talibim diyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar demişler. Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Bey'lere, Atakum PSM korosundaki arkadaşlarına, TRTname dostlarına ve bize armağan etmişler eserleri. Sevginin zamana meydan okuduğu hikayesini anlatan bir eserle devam ediyoruz. Hicaz makamındaki "Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler" sözleri İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait eseri Muazzez Abacı'nın güçlü yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Adnan Yıldız'ın seçimiyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Eseri size ve kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Bir umut cümlesiyle devam ediyoruz. Muhayyer Kürdi makamındaki "Her şeyi unutup yeniden sevmene ihtimal yok mu?" sözleri ve bestesi Zekai Tuncay'a ait eseri Pelin Uyanıker'in sesinden dinleyeceğiz.

Yunus, günaydın Uşak Banaz, Kızılhisar Köyü'nden selamlar gönderiyorum. Sıradaki eser kızım Selena'ya, oğlum Ali Era'ya armağan olsun diyor. İhsan Demircioğlu, herkese günaydın. Ankara Yeni Mahalle'den dinliyorum sizi. Çalınacak bütün eserleri size armağan ediyorum. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Seçil Kamber, sağlıklı, umut dolu hafta sonu olsun. Hayırlı sabahlar diliyorum. Aydın Çine'den sizi dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Emine Atamer, hayallerimize bir adım daha yaklaştığımız bir gün olsun. Trabzon'dan merhaba diyor. Halil İbrahim Kongur, Süleyman Gündoğan ve size armağan olsun eserler demişler. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgilerini gönderiyor. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Ali Karakaş, Nevşehir'den bizi dinliyor. TRT Name'ye ve Türk sanat müziğini seven dostlarıma selamlar, saygılar, eserler bütün dostlarıma armağan olsun demişler. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bizi dinliyor. Selamlar ve sevgiler gönderiyor. İyi yayınlar dilemişler. Abuş Bakır, cumartesi sabahından herkese günaydın. Her şey gönlünüzce olsun. Eşim Gülşen Hanım'a, evlatlarım Onur ve Emre'ye sabahın namesi için de bir eser tabii armağan etmek istiyorum mümkünse demişler. Türk musikisinin usta bestekarlarından Şükrü Tunar'ın yıllara meydan okuyan eserlerinden biriyle birlikteyiz. Güzel makamındaki bu zarif beste gurbetin ve hasretin derin izlerini taşıyor. Güftesi Osman Nihat Akın'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait.

Gurbet Elde her akşam battı bağrımda güneşi Serdar Kaşıkçıların yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Mustafa Kına'nın isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kayseri'den selamlamış bizi. Ekibimize, radyosu başında olan herkese armağan ediyor. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Her daim TRT diye de ekliyor. Sözü ve bestesi Türk Sanat Müziği'nin kıymetli ismi Yusuf Nalkesen'e ait. Hatıraların izini süren bir eserle devam edeceğiz. Hicaz makamındaki gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Serap Kuzey ve Tuncay Eraslan'ın yorumuyla sizinle.

Doğan, günaydın. Bu hafta sonları diliyorum. Çanakkale'den selamlar diyor. Zeki Özceylan, günaydın. Günümüz aydın olsun. Alanya'dan selamlar. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a ve arkadaşım Enver ve Mualla Sağroğlu çiftine ve Şevki Şahinoğlu'na armağan etmek istiyorum. Tabii TRTname dinleyenlere ve size de armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum demişler. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlıyor bizi. Sıradaki eseri Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma, Ali Özyener, Turan Özsoy, kıymetli eşim Bilge Hanım'a ve kızım Özge Nur armağan ediyorum. Güzel bir gün olsun diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeni mesajlar da gelmeye devam ediyor. İlginize teşekkürler. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlarını göndermiş. Yumru Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser armağan ediyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Sevgili eşi Ahmet Bey'e güzel bir eser armağan ediyor. Yayın ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait eserimizin Melihat Gülses'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Gülten Duran Mersin'den günaydın demiş, bize mutlu sabahlar diliyor, gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Eseri size ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum, iyi ki varsınız demişler. Ve ardından Kürdiliyeci Asker Makamı'nın güzel nameleri eşliğinde sözü Yalçın Beynican'a, bestesi Hasan Esen'e ait Ben Unutsam Şarkılar Unutmaz Söyler Seni adlı eseri dinleyeceğiz.

Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar. Sıradaki eseri TRT Name, Sabahın Namesi programı ekibine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den, Emniyet Teşkilatı'ndan selamlar, saygılar, hoş geldiniz diyor. Yolda seyir halindeyken dinleyen tüm araç şoförlerine ve yolcularına armağan olsun eserler demiş. Samsun Atakum'dan bir selamımız var. Ceyran Şimşek Ayar bize sevgilerini gönderiyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri eşim Ayla Hanım'a, kızım Aleyna'ya, oğlum Atalay'a ve ekibinize armağan etmek istiyorum demiş. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri babam Hikmet Sezer'e, Mustafa Sayal'a, Sevda Orkun'a, Nusret Sönmez'e, İbrahim Oruncağ'a, Necati Bayraktar'a, Muammer Yontar'a ve TRT Name sayfa dostlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Zeki Gün Burdur'dan selamlıyor bizi. Ekibimize, sevgili ailesine ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Her daim TRT diye de eklemiş. Mehmet Altan, günaydın TRT Name ailesi, kolay gelsin diyor. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler göndermiş bize Ali Özyener, Dilara Acıburç, Göksu, Erhan Göksu, Halil İbrahim Zengin ve size armağan etmek istiyorum. Tabii koro arkadaşlarıma da armağan olsun diyor. Rast makamında sevginin en naif duygularını dile getiren bir eser dinleyeceğiz. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Sözü ve bestesi Saadettin Kaynağı ait olan eserimizi Umut Akgüre'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından sevgili Fatma Açan'ın isteğini yerine getireceğiz. Karadeniz Ereğli'den bize sevgiler, selamlar göndermiş. Mutlu hafta sonları diliyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve bize armağan etmiş. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Hayatın geçiciliğini ve insanı asıl değerli kılanın gönül zengini olduğunu hatırlatan anlamlı bir eserle devam ediyoruz. Rast makamındaki sevgilim güvenme güzelliğine, yıllar geçse de tazeliğini koruyan sözleriyle dinleyenleri düşünmeye davet ediyor. Güftesi Kemalettin Kamu'ya, bestesi Rıdvan Tandoğan'a ait eseri Melda Kuyucu Kılıç'ın yorumuyla dinleyeceğiz.

Tüm Manisa Turgutlu Dans sevgilerimi gönderiyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTName Radyo dostlarıma ve Barbaros Erköse, Hüseyin Erci ve Feridun Savaş Beylere armağan ediyorum diyorlar. İzmir Ürkmez'den herkese günaydın diyor Hamisi Aracı. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan saygılarını ve selamlarını gönderiyor. Mehmet Üstün Barucu Alanya'dan sevgi ve saygılarımla emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinliyorum demişler. Biz teşekkür ederiz. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Ankara Radyosu'na ve yayın ekibine sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. Aileme ve TRTName dostlarıma da armağan olsun demişler. Ali Yöntem Bucak'tan Sabahın Namesi'ne, yayın ve yapım ekibine hayırlı sabahlar diliyorum. Sıradaki eseri eşim Havva Nur'a, Zafer Özkara'ya, Fatma Açan'a, Meral Özsan'a, Hatice Okur'a, Yıldız Erzi'ye, Rezan Çatalbaş'a armağan ediyorum, teşekkür ediyorum diyorlar. İsmail Genç, Kocaeli Kandıra'dan selamlar, sevgiler.

Sevgiler, sevgili eşim Tülay Hanım'a ve Sağlık Türk Sanat Musikisi Koro Şefi Erbil Aydın'a, koro arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyorlar. Fikret Dikmen Niğde'den günaydın diyor. Çağatay Durak Erzurum'dan selamlarını gönderiyor. İbrahim Özdemir Bolvedin'den selamlar ve sevgiler demiş, güzel bir hafta sonu diliyor bize. Çok teşekkür ederiz. Ve Uşak makamının içten ve sıcak iklimine uzanıyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevdayı, özlemi, ince bir sitemi bir arada taşıyan güller arasında seni bensiz gören olmuş. Türk musikisinin sevilen eserlerinden birini dinleyeceğiz. Bestesi Şükrü Tunar'a ait eserimizin Mehmet Şafan yorumuyla dinleyeceğiz. Ve Osman Ölçer Samsun İlk Adım'dan TRT Name'ye sevgiler diyor. Kıymetli dayım İlker Tekin Türk için birlikte geçirilen güzel anılara eşlik edecek, gönüllere dokunan nostaljik bir eser armağan etmek istiyorum kendisine. Dinleyen herkese de selamlar, sevgiler diyor. Muhayyer Kürdi makamında eserimiz. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. Yıllardır gönüllerde yer eden, kavuşma ümidiyle söylenen unutulmaz eserlerden biri. Sözü ve bestesi Mustafa Seyran'a ait eseri Ayşen Birgör'ün yorumuyla dinliyoruz.

0: hissettiriyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Bursa, Adana ve Muğla 30, Antalya ve Kayseri 26, Trabzon 23, Samsun ve Rize 24, Zonguldak 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 34, Malatya 29, Erzurum ve Van 22, Kars 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Süleyman Altuner Ankara'dan bizi dinliyor. Yayın ve yapım ekibimize ve Adanalı hemşerilerine hayırlı hafta sonları diliyor. Çevremizi lütfen temiz tutalım diye de eklemiş. Muhayyer Kürdi makamında hafızalarda yer etmiş bir eserle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait eseri Tuğçe Pala'nın sesinden dinleyeceğiz. Şevket Çilingir Kastamonu Tosya'dan Musiki Cemiyeti çalışanları adına Zeki Müren'den güzel bir eser seçmiş. Akşam Olur Gizli Gizli. Sözleri ve bestesiyle Türk musikisinin sevilen eserleri arasında yer alıyor. Sözü ve bestesi Suat Sayın'a ait olan bu güzel eseri Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla dinliyoruz.

gözetmekle geçti yıllarım. Beni değirmende haşa döndü.

girdim derken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

Karakök, Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyünden hayırlı sabahlar diliyor bize. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Sıradaki eseri Ankara Radyosu Sabahın Namise çalışanlarına, dinleyen herkese ve köylülerime armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum diyor. Şahap Ünal torunu Ares için Uşak Eşme'den eserler istemiş. Osman Selçuk Altun, günaydın, iyi yayınlar diliyorum, selamlar ve sevgiler. Kulağı sizde olan tüm dostlara Kara Mürsel'den sıradaki eseri dinletiyorum. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve tüm TRTname dostlarıma armağan olsun. Ayrıca sağlık çalışanlarına da armağan olsun diyor. Mustafa Çatlakkaya, iyi ki varsınız demişler. Aladağ Eyner Köyü'nden bizi dinleyen herkese selam olsun diyor. Selçuk Sümer İstanbul'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşi Hülya Özcan Sümer'e armağan ediyor. Şükrü Özdamar Nidebor'dan bizi dinliyor. TRTname sayfa dostlarına eserleri armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Canan Seyhan Celaloğlu Trabzon'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarıma, size ve ekibinize armağan ediyorum demişler. Ender Kocaman Artvin Arhavi'den bize ulaşıyor. Sevgili eşi Gönül Halım'a, oğulları Mert ve Fatih Alpay'a, aynı zamanda Arhavili hemşerilerine armağan ediyor. Karadeniz'in dalgaları gibi yüreklere dokunan Hoy Deniz Karadeniz Suların Kıpırdaşır. Uşak makamındaki bu eserin güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Ayça Tergen'in sesinden dinleyeceğiz. Ve Ayhan Aşkın günaydın diyor, Mersin Mezitli'den bizi dinliyor. Mutlu hafta sonları diliyor. Güzel Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar demişler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özergündüz ve tüm koro arkadaşlarım için dinletmek istiyorum. Gurbet Yolu Hasret Dolu adlı eseri istemişler, sevgiler gönderiyorlar. Hüseyin'i makamında hayatın savurduğu bir gönlün duygularını anlatan güzel bir eser. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali. Sözü ve bestesi Zeki Müren'e ait eserimizin Erol Bingöl'ün sesinden dinliyoruz.

Sudan bir selamımız var Leyla Çabuk. Sıradaki eser TRTname dostlarıma gelsin diyor. İsmail Özdemir günaydın demiş bize. Aydın Arslan İstanbul Başakşehir'den kucak dolusu sevgiler gönderiyor. TRTname ailesine ve İstanbul'da olan Samsun Salı Pazarlılara armağan etmek istiyorum. Güzel günler sizinle olsun demişler. Birsev Bulut günaydın güzel bir Ankara sabahından. Sıradaki eser Bursa'da ve Bandırma'da oturan canım kardeşlerim için olsun. Kolaylıklar diliyorum size diyor. Caner Şafak Uzunemeroğlu orada.

Sudan günaydın diyor. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere selam olsun demişler. Zeki Rıdvan Bey Anamur'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e, Anamurlulara armağan ediyor. Trafik kurallarına uyalım, çevremizi temiz tutalım demişler. Hasan Cengiz günaydın diyor. İzzet Yücel bizi Beypazarı'ndan selamlıyor. Beypazarı Türk Sanat Müziği koromuza ve şefimiz Mustafa Aydoğdu'ya armağan olsun eserler demişler. Nurullah Çoban günaydın, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan kucak dolusu selamlar diyor. Dağcı arkadaşlarıma, aileme ve İstanbullara armağan olsun eserler demişler. Servet Şahin Kuşadası'ndan selamlarını gönderiyor. Namelerle dolu bir sabah diliyorum size. Sıradaki eser eşim Necda Hanım'a ve TRT Name dostlarıma armağan olsun demişler. Cumali Göncü, Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar diyor. İyi ki varsınız demişler. Afyon İşçihisar'dan bir selamımız var. Hasan Hüseyin Bakır bizi dinliyor. Huriye Özer Niğde'den selamlarını gönderiyor. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz Ceylanköy'den sevgilerini gönderiyor. Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden bizi dinliyor. Sevgili eşi Cevriye Hanım'a armağan ediyor eserleri. Ahmet Özçelik ailesine ve torunlarına armağan ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Ahmet Bircihan Burhaniye'den günaydın diyor. Herkese iyi günler dilemiş. Sıradaki esere size de ortak ediyoruz. İyi yayınlar diliyor bir dinleyicimiz. Van'dan selamlarını göndermiş bize. Burhanettin Kaya Ülgen İstanbul Üsküdar'dan bizi dinliyor. Ekibimize armağan etmiş. Gülsefa Kortyiğit Canbolat her zaman olduğu gibi çok naif, kibar bir mesaj göndermiş bize. Eserler güzel, dinlemek güzel, sizler güzelsiniz. Erdek'ten sevgiler diyor. İsmail Hakkı Hayat günaydın, sizi dinliyorum. Eseri aileme ve Özbekistan'daki oğlum Mutlu Hayat eşine, Baki Hayat gelinim Çamsakura'da Doktor Doçent Şerife Ciloğlu Hayat'a armağan etmek istiyorum. Her günümüz böyle olsun diyorlar. Numan Saka da bizi dinliyor. Sinop Boyabat'tan sevgilerini göndermiş. Sağlık, mutluluk, huzur ve neşe sizinle olsun demişler. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz mesajlarınız için. Hatice Tuncer Konya'dan günaydın diyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş bize. Güftesi Şahin Çağatay'a, bestesi Baki Duyarlı'ya ait eseri Behi Aksoy'un sesinden dinleyeceğiz. Ardından Rıfat Ulupınar'ın seçimi gelecek. Çamlıca'dan bizi dinliyorlar. Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Sözü ve bestesi Teoman Alpay'a ait eserin Asuman Aslım Görgün'ün sesinden dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Osman Yalçın, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum size, Denizli'den dinliyorum demiş. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Dişat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli için istiyorum diyor. Adnan Önem, Aydın Karaca, Sudan selamlarını gönderiyor. İlyas Aydın da bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diye de eklemişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Çorum Uğurludağ Gökçeağaç köyünden bir selamımız var kahvaltı sofrasından, tertemiz köy havası eşliğinde. Emine Alper çifti, Zübeyde Mustafa Karaca çifti, Havanur, Beyza, Defne Duru, Duygu, Nurgül ve Mustafa Alp'e armağan olsun. Şimdi dinleyeceğimiz eserimiz Faruk Salgar'ın sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gamze'deyim deva bulmam.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Zafer Özkara'nın isteğiyle programımızı bitiriyoruz. Sakarya Camili'den selamlarını göndermişti bize. TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor bu güzel eseri. Aynı zamanda İstanbul yolculuğunda bizi dinleyen değerli dinleyicimiz İsmail Hakkı Hayat'a armağan ediyoruz. Az önce isteği olan Elbet Bir Gün Buluşacağız adlı eseri yayınlamıştık. Bozüyük'teki sevdiklerine, Özbekistan'da yaşayan oğlu Mutlu Hayat ve eşine, oğlu Baki Hayat'a ve gelini Doçent Doktor Şerife Çiloğlu Hayat'a armağan ediyoruz. Yarın yine saatler 7'yi gösterdiğinde birlikte olacağız. Programın yapımını Elif Balcı gerçekleştirdi. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu'ydu ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Yeni bir sabahın namesinde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

TRT Name.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Katil İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur, dedi. Üçüncü Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın ilk bakanlar oturumu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, emisyon azaltımının 5,5 milyon ton olacağı projeye değindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, TÜBİTAK'ın 4500 projeye 700 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından, dedi. Müslim Sarı partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. ABD Başkanı Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek, dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. Trump ayrıca İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savundu. Sahadaysa tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. Şarkılar iç dünyamıza yaptığımız o güzel yolculuğun en özel eşlikçileri. Şarkılar bugünü hissettiğimiz, dünü hatırladığımız yaşamın en güzel renkleri. Biz de şarkılarda buluşmak üzere yeniden huzurlarınızdayız. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de en güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz değerli dinleyicilerimizle birlikte harika bir musiki yolculuğuna çıkacağız. Bu yayında programımıza Hicaz makamında eserlerle başlıyoruz. Güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait şarkıyı Medihaşen Sancakoğlu yorumuyla sunacağız sizlere. Dinleyeceğimiz bu eser sanatçının Mühürledim Kalbimi isimli albümünde yer alan bir kayıt. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Ahmet Özcan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünde seslendirmiş olduğu Bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi ise Vecdi Bingöl'e aitti. Yayınımıza yine Bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi ise İstanbul Radyo

Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı konuğumuz oluyor. Güftesi Hasan Lami Güra'ya ait şarkı seslendiriyor sanatçı. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2002 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor albümünden anonim bir Hicaz eser dinledik ve bu güzel şarkıyla zannediyoruz günümüz daha da renklendi. Şimdi ise bu ritmi kaybetmiyoruz ve bir Hüsnü Üstün bestesine kulak veriyoruz. Zeki Müren'in Bir Sevdadır Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Güfte Sadık Atay imzalı. Kaşın gözün şöyle dursun, nasın beni öldürecek? Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek?

Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?

İçimizi kıpır kıpır yapan bu Muzaffer İlkar şarkısını Hikmet Ulutaş'tan dinledik. Hicaz makamındaki eserin güftesi Şemsi Belli'ye aitti. Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine özlediğimiz bir sese kulak vereceğiz. Bu sevilen sanatçımız Hüznak makamında bir Gavsi Baykara şarkısı seslendirecek. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Neşe Üstaş, beste ve güftesi Zeki Müren'e ait Süzlak makamında şarkıyla konuğumuz oldu. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla dolu.

oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Evet efendim, bazen yaşamın gerçekleri yüzümüze adeta bir tokat gibi çarpar. İşler istediğimiz gibi gitmeyebilir, araya yıllar, yollar girebilir. Ama şunu unutmayalım ki eğer iki kalp birbirini seviyorsa, fiziken uzak olsalar da her daim yan yanadırlar aslında. İşte bu güzel şarkılar da belki böyle ayrılıklardan besleniyor, belki böyle hüzünler bu güzel şarkıları yazdırıyor. Zeki Müren'in bu eseri de zannediyoruz bu duygu durumunun açığa vurulmuş bir haliydi. Hadi gene şimdi biraz daha hareketlenelim ve Süznak makamında anonim bir eserde değerli sanatçımız Serap Kuzey'e kulak verelim. "A benim mor çiçeğim" diyor sanatçımız.

Saadettin Kaya'nın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eserinde Belkıs Dikmen bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün repertuarımızda aslında birçok Saadettin Kaynak şarkısına yer verdik. Şimdi de bir Saadettin Kaynak bestesi dinleyeceğiz. Belki de bu değerli bestekarın eserlerinin birçoğunun türkü formuna yakın olması da bugünkü seçimlerimizi etkiledi. Evet, şimdi dinleyeceğimiz eser ise Muayyer makamında ve güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait bir şarkı. Münip Utandı seslendiriyor. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor, esmerim vay.

Yine çok sevilen muhayyer bir türküyü dinledik. Cavit Tanürek bizlerle birlikteydi. Şimdi ise ritmimizi biraz düşürüyoruz ve Hüseyin'i makamında Yorgo Bacanos bestesinde Dilek Türkan'ı dinliyoruz. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Sanatçımız Celal Altınbaş, beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Hüseyin'i şarkıyı seslendirdi. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2017 yılında seslendirilmiş olan Kemali Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak eserini Ali Suat Erdil yorumuyla sunuyoruz sizlere. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Sevgili dinleyicilerimiz, harika, hareketli bir uşak türküde Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Sanatçının 70'li yılların başında seslendirmiş olduğu bu güzel uşak türkünün ardından programımıza şimdi uşak makamının kardeş makamlarından biri olan Rast makamında bir şarkıyla devam ediyoruz.

Erdal Hoca'nın Güftesi Ülke Aker'e ait eserini Yaşar Özel yorumuyla sunuyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Çekin halay çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Evet, Ayşegül Durukan Supi İdrisoğlu'nun güftesi Ahmet Kutsi Tecer'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldu. Şimdi ise birlikteliğimize yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Güftesini İlkan San'ın kaleme aldığı bir Neşet Tokatlıoğlu bestesi. Gönül Yazar'ın Kırmızı Gülün Alı Var albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Rast makamındaki sevilen türküyü Belgin Erol Gündoğdu bizler için seslendirdi. Kıymetli TRT Name dostlarımız, şimdi Yılmaz Yüksel'in bir şarkısı var sırada. İzmir Radyosu'nun değerli seslerinden, İzmir Radyosu'nun değerli bestekarlarından Yılmaz Yüksel Hoca ile ben de konservatuar eğitimimin çok çok öncesinde kısacık da olsa çalışma fırsatı bulmuştum. Bu bağlamda gerçekten kendimi şanslı hissediyorum ve bu şarkıyı da beraber meşk ettiğimizi hatırlıyorum. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Ve efendim Rast makamındaki bu şarkının güftesi Cemal Bora'ya ait. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan İsmail Olgay'dan dinleyeceğiz bu kaydı. Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin yakmasını bir bilsen.

Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze böylece kalalım mı? Evet, Güzide Kasacı rast makamında bir Erol Sayan şarkısıyla seslendi bizlere. Efendim, ritmimizi arttıran neşeli, coşkulu şarkılarla Geçmiş Zamanı Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi güftesi Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan Mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesinde değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle. Otomobil uçar gider, ömrüm gibi geçer gider. Ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider.

Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısını seslendirdi değerli sanatçımız. Evet, mahur ve Rast makamındaki şarkıların ardından yine duyum olarak yadırgamayacağımız bir makamda, Nihafet makamında şarkılarla devam edeceğiz programımıza. Efendim, bir Suat Say'ın bestesine kulak vereceğiz. Özellikle geçtiğimiz yıllarda özel platformlarda yayınlanan dizilerde de yer verilen bir Suat Say'ın eseri. Bu vesileyle genç neslinde aslında yeni yeni keşfettiği bir şarkı. Şimdi Elif Güreşçi icrasıyla dinliyoruz. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Can tenin altında saklıdır. Bahar rüzgarlı yağmurlarda. Sorsan herkes haklıdır, herkes mağdur öyküsünde. Asfalt ışıltısı ve damlaların sesi. Eski kırık bir tambur kulaklarda. Sorsan kimse mutlu değil, biri daha iyi oynuyor sahnesinde. Buruşmuş kağıtlarda yürüyorum. Bir şey eksik sanki satırlarda. Sorsan gözlerim yalanlar beni, iyiyim desem de sohbetlerde. Mutluluk denizde köpük gibi, hüzünler kırık dal gibi ağaçlarda. Sorsan vuslatın tarifi meçhul, ömürler görünmez ateşlerde. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün değerli dinleyenlerimizden şair Deniz Efil'in dizeleriyle seslendik sizlere. Şairin Denizde Köpük Gibi şiirinden bu harika dizeler için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tüm bu güzellikleri şimdi yine harika bir şarkıyla taçlandırıyoruz. Ritmimizi biraz arttırıyoruz ve Alaaddin Şensoy'un Nihavend şarkısında Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.

İzlediğimiz seslerden şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Osmaniyat Akın'ın Nihavend makamındaki sevilen eserinde Seçil Heper bizlerle birlikte olacak. Göze mi geldim, sen mi unuttun, gelmiyorsun ah. Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah.

İzmir Radyosu sanatçılarından Lale Mumcu Başel, 2020 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu Şekip Ayhan Özışık bestesiyle konuğumuz oldu. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Efendim, bu güzel Nihavend eserin ardından şimdi yine bir Nihavend şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'na uzanacağız. İnci Yaman'ın 2008 yılında seslendirmiş olduğu bir Zeki Müren bestesini dinleyeceğiz. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı, şarkılara sesiyle hayat veren değerli Tülay Canik bizlerle birlikteydi. 1966 yılından günümüze TRT kurumunda Türk musikimize bir ömür vakfeden değerli sanatkar Yıldırım Gürses'in Yavent eseriyle bizlere seslendi. Yine dinamik, hareketli bir şarkıya kulak verdik efendim. Sevgili dostlarımız, bugün de Türk musikimizin makamsal zenginliği içerisinde harika şarkılarla güzel bir yolculuk gerçekleştirdik ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Yıldırım Gürses'in Güftesi Aydın Ünsal'a ait Nihavend şarkısında Bahadır Özüşen'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürmesini eleştirdi. Bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya Pasifik bölgesi temaslarının son durağı olan Bangladeş'te temaslarını sürdürüyor. Fidan, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından Dakka'da kabul edildi. Bangladeş'te gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliklerinin yanı sıra küresel gelişmeler de ele alındı. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren 17 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 2 gün sürecek festivalde hava gösterilerinin yanı sıra farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Ankara merkezli büyük bir change operasyonuna imza atıldı. Çalıntı, hacizli ve kaçak araçların depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirildiği belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şasi

ve motor ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT NAME'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, İstanbul'dan sizlerleyiz. Musikimize gönül veren, eğitim alan ve bunu meslek edinen gençlerimizi tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslere de kulak veriyor. Aynı programda hem genç icracıları hem usta sesleri buluşturuyoruz. Gençlerle Birlikte programına katılmak için gençlerlebirlikte@trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi de ekleyerek bizlere gönderebilirsiniz ve dinleyenlerimizle buluşabilirsiniz sevgili genç icracılar. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta stüdyoda konuğumuz Ceren Varlı. Hoş geldin sevgili Ceren.
2: Hoş buldum hocam.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Seni kısaca tanıyalım hemen.
2: Ceren Varlı ben. 24 yaşındayım. Aslen Adanalıyım. Son 7 senedir falan İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldum, Türk Müziği bölümünden.
1: Evet.
2: Şu an mezunum. Henüz tam hedeflerime ulaşamadım, yani solistlik düşünüyorum. Zaten alanım sesti.
1: Evet.
2: Henüz şu an küçük öğrencilerim var. Onlara piyano dersi veriyorum.
1: Harika bir şey.
2: Piyano çalışıyoruz. Bazılarıyla ses çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Gibi şeyler yapıyorum.
1: Evet, daha taze mezunsun zaten.
2: Evet.
1: Önünde çok uzun bir yol var ama başarılarla dolu yıllar olacağına da
2: İnşallah
1: eminim.
2: Hocam,
1: hiç şüphem yok
2: ederim.
1: Buna ve hemen senin sesini de dinleyelim istiyoruz. Dinleyenlerimiz merak ediyorlardır diye düşünüyorum. İlk olarak Osman Yatakı'nın Niyavent şarkısını dinleyeceğiz konuğumuz Ceren Varlı'dan. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Eşliklerde Batuhan Kaşıkçı ve Ecem Aytekin var.

0: değerli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programındayız. Konuğumuz Ceren Varlı. Az önce bizlere Osmaniye Takı'nın Nihavend şarkısını seslendirdi. Çok güzel bir repertuar hazırlamışsın. Nasıl hazırlıyorsun repertuarını? Nelere dikkat ediyorsun?
1: Teşekkür ederim hocam. Nelere dikkat ediyorum? Genellikle daha çok kendi sevdiğim, dinlemeyi sevdiğim sanatçılardan repertuar hazırlıyorum. Ya da işte dinlemeyi sevdiğim, geçmeyi sevdiğim eserleri hazırlıyorum. Daha emin olduğum şarkıları tabii ki de.
0: Evet.
1: Hani gerçekten ya notası notasına çalışabildiğim şarkıları okumaya dikkat ediyorum. Yanlış okumamaya dikkat ediyorum çünkü. Onun dışında bu şekilde oluyor. Zaten okulda bir geçtiğimiz repertuarımız oluyor. Onun dışında gittiğimiz işte korolarda tekrar ders aldığımız hocalardan geçtiğimiz repertuarlarımız da oluyor. Onların içinden seçmeye dikkat ediyorum. Yani doğru yerden öğrenip doğru okumaya dikkat ediyorum.
0: Korolar dedim. Biraz bahsedelim şimdi. Şu anda mevcut olan güzel bir koronun içindesin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Şu anda hocam Cumhurbaşkanlığı Gençlik Korosu, Türk Müziği Korosu'ndayım.
0: Evet.
1: Onun dışında şu an mensup olduğum bir koro yok ama inşallah yeni dönemde üniversite korosuna da başlamayı düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bunun öncesinde de hocam çeşitli korolara gittim. Canan Sezgin Geylan hocanın korosuna gittim. Aylin hocamızın korosuna gittim. Aylin Şengün Taşçı. Oralarda hani amatör korolarda yine öğrenebildiğimi öğrenmeye
0: Çok
1: çalıştım.
0: Çok önemli amatör korolarda yer almak. Neden? Çok güzel şarkılar öğreniyorsunuz, repertuvar kazanıyorsunuz ama elbette tabii bunları da seçici olmak gerekiyor. Siz de konservatuvar okuyan biri olarak zaten bunun ayrımını çok rahat yapabilecek pozisyondasınız. O yüzden çok faydası var elbette.
1: Onun dışında bir de Doğan hocamızla çalışmalarımız oluyordu. Üsküdar Fikir Sanat'ta. Orada bulundum. Oraya gittim. Birkaç dersimiz daha oldu farklı yerlerde. Oralarda bulunmaya çalıştım. Hamdi hocamızın Beşiktaş Müzik Derneği var. Hamdi Demircioğlu. Onun korosuna gidip geliyorum. Yani ona çok devamlı gidemiyorum ama vakit buldukça gitmeye çalışıyoruz hocamızın korosuna. Şu an böyle hatırlıyorum. Bu kadar hatırlayabildim.
0: Pekala sevgili Ceren, senden bir eser daha dinleyelim istiyorum. Sıradaki eserimiz ne olsun? Ali Kabacanoz'un Acem Aşiren şarkısı olsun. Çok seviyorum ben bu şarkıyı. Eminim dinleyenlerimiz de benimle aynı fikirdedirler. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi usta seslere kulak veriyoruz ve Afife Ediboğlu'nu dinliyoruz. Bestesi Arif Sami Toker, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı Acem Aşiran şarkıyı dinleyeceğiz. Gam çekme güzel, ne olsa baharın sonu yazdır.

0: Gençlerle birlikte programı devam ediyor. Sevgili Ceren, peki geleceğe dair neler planlıyorsun? Hayallerin, hedeflerin neler?
1: Hocam benim geleceğe dair hedeflerim, hayallerim hep solistlik adına. Yani ben zaten alanımda şan olduğu için küçüklüğümden beri üniversiteye girmeden önce bile ben hep şarkılarımı söylemek istiyorum, sahnede olmak istiyorum. Tabii ki öğretmenlik de çok güzel, çok kutsal bir şey. Onu da çok seviyorum. Yani öğrencilerimle çalışmayı da çok seviyorum. Ama yani odak noktam, ilk hedefim sahnede olmak. İnşallah Türk müziğiyle olmak istiyorum. Yani ilk seçeneğim her zaman bu. Çok seviyorum çünkü o hani Türk müziğindeki ses sanatçılığının ustalığı beni etkiliyor yani. Bence çok güzel bir
0: Evet, bir
1: şey.
0: kere ciddiyeti değil mi? O
1: Evet.
0: görüntüsü,
1: Evet, yani çok ayrı
0: sahnedeki
1: bir şey
0: duruşu,
1: bence.
0: evet, çok farklı.
1: Evet, onu çok
0: Hakikaten.
1: istiyorum.
0: Hakikaten eğitimini alıp bu disipline yetişip ve bunun sonucunu insanlara sunabilmek de
1: Evet.
0: çok büyük bir keyif.
1: Evet, bir de yani bence çalışmadan, çabalamadan herkesin yapabileceği bir şey olmadığı için bence
0: Evet.
1: ayrı bir yeri var.
0: Kesinlikle.
1: Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ilk hedefim bu. İnşallah devlet koroları

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sevgili arkadaşlarımla birlikte bir eser seslendireceğim. Bu da hafta içi yine bana gelen istekler üzerine hazırlamış olduğum bir şarkı. Zeki Müren'in Nihavend makamındaki şarkısı. Bir demet yasemen, aşkımın tek hatırası.

0: Konuğumuz Ceren Varlı ile sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Ceren, peki müziğe nasıl başladın? Yani çocuk yaşlarda mı başladın? Klasik Türk müziği ile ilgili merakın nasıl oluştu?
1: Hocam müziğe çocuk yaşlarda başlamadım. Yani çocuk yaşlarda kendi kendime başladım açıkçası. Daha çok günümüz müziklerini dinleyerek, daha çok 90'lar pop ağırlıklı, işte Sertab Erener, Aşkın Nuri Yengiler vesaire, bu tarz şeyler dinleyerek başladım. Ama evde sürekli hani Türk müziği dinleyen bir annem ablam vardı aslında. Daha çok annem. O da zamanında hani müzik öğretmenliği okumayı istemiş aslında. Makber falan okudukları bir dönem olmuş hatta,
0: Aa, ne
1: yani
0: güzel.
1: öğrendikleri müzik öğretmenlerinden. İyi bir müzik öğretmenleri varmış. Yani dinleyen bir annem vardı, ondan aşinaydım zaten. Ablam da Zeki Müren dinlemeyi çok severdi. Yani daha böyle bizim klasik dönem okuduklarımız gibi değil de daha
0: Daha güncel,
1: güncel
0: bilinen.
1: tarzlarda sanat müziği dinlemeyi severdi. Oralardan aşinaydım. Sonrasında Adana'da yaşıyordum ben. 11. sınıfta bir İstanbul'a gelme durumum oldu. Ablam, annem, ben İstanbul'a taşındık. Buraya gelince dedim ki neden konservatuara hazırlanmıyorum? Daha öncesinde de küçükken keman almıştım, başlayamamıştım vesaire. Yani hep müzikle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Her zaman da hocalarım sorduğunda derdim, yani ben işte konservatuar okumak istiyorum, işte müzisyen olmak istiyorum vesaire. Başka bir aslında hedefim yoktu yani hiçbir zaman. Sonra buraya geldim, dedim ki neden hazırlanmıyorum? Burada da normal Anadolu Lisesi'ndeydim. Şansa benim oradaki bir hocam, Erdal Şahin hocamızı anayım. Erdal Şahin hoca ile beni tanıştırdı. Dedi ki işte konservatuar öğrenci hazırlar, işte çok iyidir vesaire. O da İTÜ mezunu.
0: Evet, benim dönem arkadaşım
1: Aa,
0: oluyor.
1: evet.
0: Selam olsun.
1: Selam olsun. Ben de sonra Erdal Hoca ile tanışınca oradan ben konservatuara hazırlanmaya başladım. Erdal Hoca da yapabileceğimi hani yani mayam olduğunu söyledi. Temelim yoktu ama hani o sürebileceğimizi, yani çabuk kavrayabileceğimi söyleyince hazırlanmaya başladım. Sonra ilk senemde de İTÜ'yü denedim. İstanbul Üniversitesi'ni denedim. İTÜ olmadı bir şanssızlıktan dolayı. Sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanınca başladım İstanbul Üniversitesi'nde. Türk Diyanet Sanat Müziği okumayı da Erdal Hoca ile beraber başladım.
0: O kadar yeniydi ve
1: Evet,
0: kazandın.
1: evet.
0: Bravo sana
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim,
0: Tebrik
1: sağ olun.
0: ederim. Ne kadar güzel.
1: Bu şekilde sonrasında zaten müziğin içine girmeye başlayınca sanat müziğinin daha da sevmeye başladım. Hamdi Demircioğlu hocamız sağ olsun, onunla beraber bayağı bir yol kat ettik. O bana çok sevdirdi. Onun dışında yine aynı şekilde Mithat hocamız, Mithat Arısoy, buradan ona da selam olsun. O da keman hocamdı. Onunla kemana başladım üniversitede bu arada. Küçükken başlayamadığım için içimde kalmıştı. Sonrasında tabii ki şu an çok iyi bir seviyede değilim. Devam ettiremedim.

0: çok ama onunla beraber bir küçük bir temel attık. İnşallah devam etmeyi düşünüyorum.
1: İnşallah. Tabii bu zaman isteyen ve sabırla
0: Evet.
1: çalışmak istenilen bir alan.
0: Evet. Bu şekilde yani.
1: Evet, çok güzel bir hikayeymiş hakikaten. Hani böyle sonradan gelişen bir şey ama hep içinde müzik aşkıyla da
0: Evet.
1: yaşayan bir genç kız varmış
0: Evet evet
1: aslında.
0: öyle.
1: Dolayısıyla çok da güzel şarkı söylüyor hale gelmişsin.
0: Teşekkür
1: Hakikaten
0: ederim.
1: daha da
0: Çok sağ
1: iyileri
0: olun.
1: olacaktır eminim. İleride seni çok
0: İnşallah
1: alkışlayacağız
0: hocam.
1: sevgili Ceren. Senden bir eser daha dinleyeceğiz şimdi. Efendim, Muallim İsmail Hakkı Bey'in Şedereban şarkısı. Görülmemiş Devri Yusuf'tan beri hiç böyle güzel.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, konuğumuz Ceren Varlı ile sohbetimize devam ediyoruz. Ceren, kimleri dinlersin? Usta sesleri de dinliyoruz programımızda, biliyorsun. Sen kimleri dinlersin?
1: Hocam kimleri dinlerim? Perihan Altındağ dinlemeyi çok severim. Münir Nurettin Selçuk dinlemeyi çok severim. Güncel isimlerden Münif Utandı hocamızı dinlemeyi çok severim. Meral Uğurlu dinlemeyi çok severim. Yani eserleri özellikle geçtiğim isimlerden
0: Evet, çok
1: birisidir.
0: güzel bir şey yapıyorsun. Meral Hoca'dan eserler, notayı önüne al, ondan dinle ve geç yani. Evet. Sen az önce Perihan Altındağ sözleri demişken hemen bir eser dinleyelim kıymetli hocamızdan. Cevdet Çağla'nın Kürdili Cazkâr şarkısı. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş deli gönlüm, yine sensiz olamaz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bir usta sesi daha dinleyeceğiz. Rahmi Sönmez Ocak okuyor. Muayyer Kürdi makamında bir Rakım El Kutlu bestesi. Güfte Nahit İlmi Özeren imzalı. Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende? Ağlatma yeter, kalmadı hiç gözyaşı bende.

Sevgili arkadaşlarımla bir eser daha seslendiriyoruz. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nihavend şarkısı. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Necmi Rıza Askan'ı dinliyoruz. Bestesi Şekerci Cemil Bey'in şarkısını seslendirmiş. Ela gözlü güzel kız, girdin bahar çağına.

0: Değerli dinleyenler, programımızda yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ve çok kıymetli konuğum Ceren Varlı bizlerleydi bugün. Çok teşekkür ediyorum Ceren bizlerle birlikte olduğun için. Duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok mutlu oldum. İlk radyo deneyimimde.
0: Evet, ne güzel.
1: Çok güzeldi benim için. Sizlerle olmak da çok güzeldi. Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Böyle senin gibi çok kıymetli genç arkadaşlarım geldiğinde hep genelde programın konsepti gereği tabii ki ilk tecrübeleri oluyor. Bizler de buna tanıklık etmekten çok mutluyuz. Çünkü biliyoruz ki gelecekte çok güzel yerlerde olacaksınız.
1: İnşallah hocam.
0: İnşallah canım. Evet, programımızda birkaç şarkı daha çalacağız elbette efendim. Hemen bitirmiyoruz ama kıymetli konuğumdan dinleyelim onun son eserini. Ahmet Mithat Küpküpoğlu'nun Kürdili Cazker şarkısı. Meftunun oldum ey vecihasen.

Değerli dinleyicilerimiz, usta seslere bir kez daha kulak vereceğiz ve Cevdet Bolvadin'i dinleyeceğiz. Beste Nigar şarkı, Udi Cemil Bey'e ait. İstedin de gönlümü verdim sana.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz ve son olarak sizlere bestesi dramalı Hasan Hasküler, güftesi Münir Hamdi Bey'e ait şarkıyla sesleniyoruz. Rumba, hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürmesini eleştirdi. Bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur, dedi. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul

0: edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzuru aile ortamında yetiştiğini belirtti. Bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk, Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişini dikkatle takip ediyor. Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. Amilli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: オナーメ。
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Ud'da Ömer Oytun, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk musikisinin en etkileyici ve karakteristik makamlarından biri olan hüzün, zarafet ve içtenlik duygularını güçlü bir şekilde yansıtmasıyla bilinen, yapısında Kürdi ve Hicaz dizilerinin özelliklerini bir araya getirerek kendine özgü bir melodik renk oluşturan ve birçok önemli bestekarın birbirinden güzel örneklerini verdiği Kürdili Cazkar makamında birbirine bağlı eserlerle başlıyor. Tamburi Cemil Bey'in Kürdili Cazkar ve Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlerle olacak. Şimdi mikrofon şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarında.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenler, Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Kürdili Cazkar makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam ediyor. Türk musikisine eğitim ve icra alanında önemli hizmetlerde bulunmuş sanatçılardan olan, yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı eserlerle Türk musikisinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayan bestekar Emin Ongan'ın güftesi Muzaffer Akalın'a ait Kürdili Cazkar eseri var sırada. Sanatçımız Aslı Pakalınlardan dinliyoruz. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur. Aşıkın can verecek sevdiği bir tane olur.

Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyoname programında sıradaki eserin bestekarı repertuarımıza kazandırdığı birçok şarkıyla unutulmazlar arasına girmiş. Evet, Necdet Tokatlıoğlu. Güftesi İlham Behlül Pektaş'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı sanatçımız Suat Erdil söylüyor. Bu ateşi sen yaktın, içime gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Sırada bir başka unutulmaz bestekar Avni Anıl'ın güftesi Gülgün Koçman'a ait Kürdili Cazkar şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Lacivert akşamlar susunca birden yıldızlar dünyama koşunca.

Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Bağlarında ak bağrımı dağlarım. Kıymetli bestekar Erol Sayan'ın gönül telinden çıkmış harika bir eser Kürdülü Cezker makamında efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Uşak makamında eserlerle devam ediyor. İlk eserimizin bestesi Şükrü Tunar'a ait. Cemil Atikoğlu'nun yapacağı kanun taksiminin ardından sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Gezer dolaşırsın her an gönülde, bana kokarsın sen lalede, gülde. Girdin gönlüme, gizlendin derinde, beni yaşatmak da senin elinde.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada duygulu ve akıcı eserleriyle bilinen Musa Kumral'ın Güftesi Müzeher Güyer'e ait Uşak şarkısı var. Sanatçımız Eylül Turan söylüyor. Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere? Bülbül bile ağlamış geçen güzel günlere. İstemem ben baharı, bakmam artık güllere. Bülbül bile ağlamış geçen güzel günlere.

Kıymetli dinleyenler, Uşak makamında güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Stüdyo Name programında sırayı Yılmaz Yüksel'in güftesi Ahmet Aymutlu'ya ait Uşak eseri alıyor. Sanatçımız Deniz Macaroğlu'ndan dinliyoruz. Gönlüme gir, doğ güneşim, kalbimi yak aşk ateşim. Kimsesizim, yoktur eşim, yandı hayat, söndü emel.

Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı. Gönül yakıcı o gözler, meğer ezelden sevdalı. Türk müziğinin en tanınmış bestekar ve güftekarlarından biri olan Yesari Asım Arsoy'un efendim Uşak makamındaki bu eserini sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Efendim, bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Direli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım, gitme.
1: TRT Name.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkati çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor, dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken, Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde büyük karıştıran YHT istasyonundaki test sürüşüne katıldı. Hat, Halkalı'ya bağlandığında İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek, dedi. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye

0: faaliyetleri belirlenecek. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzurlu aile ortamında yetiştiğini belirterek bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişine dikkatle takip ediyor. Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. Amilli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

Tahir Aydoğdu'nun yöneteceği Bayati Faslı'nı dinleyeceksiniz. Berat Kaplan neyle, Salih Çağlar klarnetle müşterek taksim yapacaklar.

0: Tahir Aydoğdu'nun yönettiği Bayati Faslı'nı dinlediniz. Berat Kaplan neyle, Salih Çağlar klarnet ne müşterek taksim yaptılar.
1: TRT Name.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde sürece de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası sonuçlandı. Öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Bakan Tekin törende Türkiye'nin eğitimdeki başarısına dikkat çekti. Sivil toplum örgütleriyle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Törende öğrenciler Bakan Tekin'e büyük ilgi gösterdi. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritası iki aşamalı olacak. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulacak. Kılıçdaroğlu'nun 2019'da belediyelere gönderdiği etik ilke genelgesi gerek görülürse genişletilecek. Grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken genel merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişini dikkatle takip ediyor. Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami stadyumunda oynanacak karşılaşma gece 01'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan Akustikname programından merhabalar. Ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli bana eşlik eden arkadaşlarımla beraber sizlerle bugün yaklaşık bir saat boyunca güzel eserlerimizle birlikte olacağız. Efendim bugün tonmasterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Evet çok kıymetli arkadaşlarım var ama tabii ki her zamanki gibi yapımcımız Aslı Boler. Ve bugün bana kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Halil Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıç.

Klavyede Yusuf Alperen Akbulut ve ritim sazda Burak Coşkuner eşlik ediyorlar. Şimdi udumuzla da tabii udumla da ben ve sesimle sizlere sesleniyorum. Bu güzel şarkıyı armağan ediyorum. İstek de aslında bu şarkı. Ta Bursa'ya kadar da gitsin. Bütün görevlerimize gitsin. Bütün sevenlere gitsin. Şimdi efendim ikinci bir şarkımız yine Hicaz makamında. Ama Hicaz makamında önemli bir şarkı var. Şimdi bu biliyorsunuz Muzaffer Ilıkar şarkısı. Muzaffer Ilıkar 1955 ve 1975 yılları arasında Ankara Radyosu'nda Türk müziğini radyo müdürlüğü yaptı biliyorsunuz. Ve o dönemde tabii repertuara altın çağını yaşatmış olan Muzaffer Ilıkar platonik derin bir aşkını anlattığı saf o güzel duyguların bir eseri olmuş. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz bize böyle güzel bir eser bıraktığı için. Şimdi Zeki Müren'in bir eseri. Aldattın beni seviyorum diye. Kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın. Çılgınca severken aşkımdan nasıl da bıktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

0: TRT Name.
1: İşte sevgili dinleyicilerimiz, akustik name programındaki özgün anlayışta işte bu güzel ruh var. Yani o birlikte müziğin o paylaşımı arkadaşlarımla beraber gördünüz. Günahımı sen çek, onlar da sağ olsunlar. Hem böyle sazlarıyla, sesleriyle bana eşlik ettiler. Hepsi de sağ olsunlar. Şimdi Farabi ve İbn Sina gibi alim ve hekimler Hicaz makamı için derler ki, Hicaz makamının ikindi vakti ve gün batarken dinlendiğinde psikolojiye çok daha iyi geldiğini ve insana tevazu, alçak gönüllülük ve sükunet, güven duygusu verdiğini savunmuşlar. Ve bu çok önemli bir bilgidir. Hicaz makamımızın tam vaktidir yani şu anda. Onun için

Beraber çok çalıştık. Doktordu biliyorsunuz kendisi, tıp hekimiydi. Ama musiki şinaz bir gönlü ve ruhu, yaratılışı olduğu için birçok besteler bıraktı geride. Ne kadar güzel. Bizler de bunları icra etmek düşer. Şimdi efendim başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim, bil ki sana ben. Buyurun arkadaşlar.

Biz burada çok iyiyiz. Yani arkadaşlarımızla beraber bu güzel eserlere can vermenin, ruh vermenin, ses vermenin güzelliğini gerçekten paylaşıyoruz sizlerle. Ama sizlerin tabii ki bütün duygularınıza çabamız tercüman olmak. En güzel şekildeki duygularınıza. Zaten bizim müzikimizin en önemli özelliklerinden biri o güzel duygulara tercüman olup onları besliyor. Kötü duyguları beslemiyoruz, biz güzel duyguları besliyoruz. Şimdi yine aynı güzellikte bir şarkı, Muzaffer Yıkar demiştik biliyorsunuz. Radyoda da müdürlük yapan inanılmaz bestekarımız. Yine onun Kürdili Cazkar makamındaki bir şarkısıyla devam edelim. Mustafa'dan bir şey rica edelim. Olur mu Mustafa'cığım, veritim Burak'cığımdan? Girizgah onlar yapsın, olur mu arkadaşlar? Biz de şarkımıza girelim. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün. Kalbim yine aşkınla taşıp şevke bürünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, evet biz Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Akustik Name programımızdan ben Bahadır Özşen ve çok değerli kıymetli arkadaşlarımla beraber. Şimdi bir sürpriz yapalım dedik sizlere. Biraz da böyle o bilinen Anadolu'muzun sevilen türkülerinden böyle kulaklarınızda pelesenk olan

Herkeste bir anısı olan o türkülerimiz var ya, o güzel duyguları çağrıştıran öyle bir türkümüz var. Şimdi bu türkü işte gidiyorum çeşmi siyahım, aşık Mahsun-u Şerif'in. Efendim eser aslında aşık Mahsun-u Şerif'in ikinci evli olan İtalyan asıllı Sovina, ama Suna demişler ona. Hanım ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrımaları ve Suna Hanım'ın evi terk etmesi üzerine bu aylık acısıyla yazdığı rivayet ediliyor bu şarkı, bu türküyü. Olsun, biz yine bunu bilelim ama gırtlak kanseriyle mücadele eden ve çok sevdiği komşusuna yakın olan Afe Ana için yazılmış bir ağıt olduğu da söyleniyor. Efendim, ama hepimiz bu türküyü çok seviyoruz ve biliyoruz. Hadi sizler için biz seslendiriyoruz. Buyurun, sizleri dinlemek, o güzel duygularınıza hitap etmek kalıyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, türkülerimiz de ne kadar güzel değil mi? Evet Mahsun-u Şerif'in bu "Ayağıma cennet sıralansa da" diyor. Hem müthiş sözleri var hem de çok güzel böyle melodilerle bestelemiş türküyü. Evet, şimdi son zamanların çok tabii bir Neşet folyası var biliyorsunuz. Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi diyorlar ya, Bozkır'ın tezenesi, müthiş bir eseri var. Ama bu eseri aynı zamanda benim edindiğim bilgiye göre Kırşehir yöresinde derlenip icra edilen bu eser, bu biliyorsunuz derlenme bir eser, bu Neşet'in eseri değil. Bir bu eseri bizim Sivas Şarkışlalı Aşık Agahi'ye ait olan tasavvufi bir eser olduğu söyleniyor ve mecazi bir aşkı değil, kulun Allah'a ulaşma çabasını ve manevi uyanışı anlatan derin bir tasavvufi hikayesi anlatıyor aslında. Ki gerçekten ben de hep de bu türküyü çok severim ve okurken de hep o itibarla okurum. Radyolarınızın sesini açın, bu güzel türküye kulak verin. Aslında hepiniz biliyorsunuz. Şimdi evet bu türkü diyeceksiniz. Sürpriz olsun o zaman. Başlayalım türkümüze.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'nin kadim dinleyicileri, ben Bahadır Özüşen ve sevgili arkadaşlarımla beraber Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Evet, türkülerimizi sizler için çaldık. Beğenmişsinizdir umarım. Şimdi hepinizin sevdiği özel bir şarkı var. Fehmi Tokay'ın Bayati makamındaki Rüştü Şardır'a ait sözleri güftesiyle, benzemez kimse sana tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım demiş. Güftekar aslında Rüştü Şardır Türk kültür hayatında derin izler bırakmış çok yönlü bir şairimiz, yazarımız, bestecimiz, eğitimci ve siyasetçimiz biliyorsunuz. Belediye başkan yardımcılığı ve milletvekilliği yapmış aynı zamanda. Bu arada bu eserin müzik dünyasında Rüştü Şardır'ın bu güftesini aslında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed yazılmış bir naat-ı şerif, peygamberimizi öven bir şiir uyarlandığı yaygın görüşü var. Biz de bu görüşü benimsiyoruz. Her ne ithaf ederseniz o güzellik gelir bize de. Biz de o şiarla bu şarkıyı sizlere armağan ediyoruz efendim. Hadi buyurun arkadaşlar. Bayati bir şöyle bir teslim çalalım mı arkadaşlar, olur mu? Hadi buyurun.

Evet. Müthiş eserler valla. Biz büyüleniyoruz. İnşallah aynı duyguları siz de yaşıyorsunuzdur. Sevgili dinleyicilerimiz, benzemez kimse size. Tavrınıza hayran oluruz. Çünkü bizim musikimiz çok değerli mirasımız. Bizi biz yapan değerleri içeriyor. İlber Ortaylı diyor ki rahmetli, bu bizim kent musikimiz, bizim kimliğimiz. Çok kıymetli bir müziğimiz var. Hem terapi yönü var, hem şifa yönü var. Makamlarımız bin bir çeşit makamlar, hepsi ayrı bir hastalığa iyi geliyor. Bunlar çok özel bir durum ve buna sahip çıkılası. Sizler de alkışlarınızla, takibinizle ve sevginizle benimsemenize sahip çıkmanız gerekiyor. Evet, güzel bir şarkıya geldik. Karciğer makamında bestesi Celal Abacı, sözleri Ali Uludağ. Celal Abacı Ali Uludağ'ın birçok eserinde yapmış.

gibi ben de çok sevdiğim bir ağabeyim Ali Ulu da. Ondan da hem güftekar, şair. Ben de birçok eserini besteledim. Güftesini daha doğrusu. Celal Hoca çok güzel bir Karciğer makamında eser yapmış. Buradan selam olsun ikisine de. Hadi bakalım eseri bir seslendirelim. Dinleyicilerimiz dinlesinler bu güzel eseri.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, artık böyle zamanımız çok azaldı. Biz tüznak makamına geçiyoruz. Uzun zamandır belki dinlemediğiniz bir makamdır ama çok keyifli bir makamdır. Klarnetçi İbrahim Efendi. Geç de alamı firakın canıma, gel benim ahu bakışlım yanıma demiş. Ama çok enteresan bir melodisi vardır bu şarkının. Böyle biz de birazcık böyle otantik, böyle akustik yapacağız. Çok keyifli bir şarkıdır. Dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Efendim, yalnız tabii klarnetçi İbrahim Efendi çok önemli bir bestekar. Batı enstrümanı olan klarneti Türk müziğinin ses sistemine ve tonlarına uydurarak klarneti Türk musikisine kazandıran bir bestekarımızdır. Haydi efendim, beraber bu şarkıyı söylüyoruz. Sizler de güzelce dinliyorsunuz.

masasında ve sazlarımızı size tekrar takdim etmek istiyorum. Efendim, sazlarımız kemanda Ertuğrul Erhan'dı, kanunda Cemil Atikoğlu'ydu, klarnette Halil Kabacı'ydı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Yusuf Alperen Akbulut ve ritim sazda Burak Coşkuner'di. Ben udumla nacizane ve sesimle sunumumla sizlere bu akşamınızın güzelliğine ve bu vaktinizde eşlik etmeye çalıştım. Hepinizi çok seviyoruz. Akustikname'den hepinize selamlar, sevgiler. Tekrar buluşmak ümidiyle diyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın diyoruz efendim.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Adem Karaman, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Seni dersen dilim tutulur.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza Emel Sayın'dan sevilen bir eserle başladık. Tövbeler olsun. Bu akşam yine muhteşem eserlerimiz var. Hep birlikte dinleyeceğiz. 2 saat boyunca keyifli dakikalar yaşatacağız sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. İletilerinizi bekliyoruz. Sırada Suat Sayın'a ait Kürdi makamında bir eserimiz var. Muhteşem bir şarkı. Muazzez Ersoy seslendiriyor. Yollar uzak, gelemedim.

Akşamın Sesi Zekai Tunca'ya ait Muhayyer Kürdi makamında harika bir eserle devam ediyor. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletiler ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok sayıda iletimiz ulaştı bizlere, ellerinize sağlık diyorum. Okumaya başlayalım iletileri. Samsun'dan Yaman Ulaş, iyi akşamlar Dilek Hanım, selamlar demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Nesrin Hanım'a, bizlere, demiryol emeklileri ve çalışanlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, güzel bir yaz akşamından herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Enfes program, iple çekilen program, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey. Teşekkür ederiz. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Dilek Hanımcığım, geçen cumartesi benim yorumu okumadın, çok zoruma gitti demiş. Leyla Hanımcığım, inanın ya gözümden kaçmıştır ya görmemişimdir ya da bazı iletiler gizleniyor. Zaten programdan sonra da okuyamadığım ileti varsa kusura bakmayın diyorum. Şimdi sizin iletinizi ilk sırada okudum. Güzel bir şarkı armağan olacak size. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber de bizlerle birlikte, hoş geldiniz, mutlu yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız, radyo başında sizi dinliyoruz, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, akşamın sesine selam olsun, mutluluklar hiç bitmesin, bu şarkılar hiç bitmesin, sizlerin sesinden bunların bizlere duyurulması en güzel dileğimiz demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel dileğiniz için. Sıradaki eseri eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur, Emre, Bakır ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ve Uşak'tan Meral Özsan'dan da bizlere selamlar, sevgiler ulaştı. Akşam Ankara Radyosu'nun yıldızı, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum. Yine bir hafta sonu akşamı Dilek Hanım sizlere kavuştuk. Özleniyor, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum Meral Hanım'a. Zevkle, gönlümüzle dinliyoruz diyerek güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, İzmir ve Gaziantep'teki canlarına, damatlarına, canım yapımcım Dilek Hanım'a diyerek bana, Name dostlarımıza armağan ediyor. Kucak dolusu sevgiler göndermiş, sayfamıza da güller göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor harika eserini. Daha şimdiden özledim.

Akşamın Sesi muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdili Cazkar makamında. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek? Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Amasya'dan Abdullah Ertürk hayırlı akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri yeğeni Seyit Türkmen'e, arkadaşı Şamil Ulucağa ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlar saygılar demiş. Gebze'den Murat Şükür ekibimizi ve name dostlarını selamlamış. Sıradaki eseri istiyor, iyi akşamlar diliyor. İzmir Buca'dan Alparslan Aygül de bizlerle birlikte TRT Name dostlarını selamlamış, affedersiniz. Sıradaki eseri kendisine, eşi Serpil Hanım'a armağan ediyor. Geçen hafta mesajım okunduğunda çok mutlu oldum. Dilek Hanım çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim Alparslan Bey. Sıradaki şarkıyı memleketi Nevşehir'e, köyü Gümüşkent halkına armağan ediyor. İyi akşamlar dilemiş. Bolu'dan Polat

Polat sevgilerini göndermiş sıradaki eseri kendisine ve sevgili eşi Beşire Hanım'a armağan ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt akşamın sesine selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı tüm Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar iyi akşamlar, selamlar, sevgiler demiş. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte en derin sevgilerimi gönderiyorum size. Bir başka heyecan, bir başka sefa oluyorsunuz. Kulaklarıma, gönlüme doluyorsunuz. Ruhuma ışık saçıyorsunuz seçtiğiniz eşsiz namelerle demiş. Güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri nereden yazmış bizlere? Genç İş Adamları Derneği lokalimizden gönderiyorum iletimi demiş. Sıradaki eseri arkadaşlarına, TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Adana'dan Yasemin Yiğit selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri koro arkadaşlarına ve ailesine armağan ediyor. Adnan Yıldız Ankara'dan bizleri selamlamış. Dilek Hanım hafta sonları akşamlarımıza seçtiğiniz güzel eserleri sunarak neşe ve mutluluk kattığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve kendisine armağan ediyor. Sağlıkla mutlulukla geçecek uzun ömürler diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ayhan Candaş güzel bir tatil akşamından bizlere selamlarını göndermiş. İzmir Ödemiş'ten kucak dolusu sevgiler demiş. Sıradaki eseri evliliğimizin 38. yılında canım eşim Güngör Candaş ve şu anda bizi dinleyen tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Biz de evlilik yıl dönümünüzü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Eşinizle birlikte harika bir eser gelecek sizin için. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi akşamlar diliyorum demiş. Bu akşam canım torunum Derin Cengiz Han'ın yaş günü kutlaması var. İnşallah sizleri mümkün olduğunca dinlemeye çalışacağım. Güzel bir eseri eşim Mehmet Bey, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin. Tabii ki manevi kız kardeşim göz bebeğimiz Dilek Hanım ve Name dostlarım için istiyorum demiş. Derine ben de sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyorum. Her şey gönlünce olsun Derin. İyi ki doğdun diyorum. Harika bir şarkı armağan ediyorum şimdi sana. Güzel bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Dediğim gibi Uğur Çınar sizler için seslendiriyor. Sen benim gönlümde öyle özelsin. Birine söylesem bu kim diyecek?

Anladım ki sevmiyorsun. Güfte Vural Şahin, Beste Turhan Taşan, Makam Muhayyer Kürdi. Umut Akyürek seslendirdi bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.29'u gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sevdiklerinize, kendinize bir şarkı armağan edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor. Az önce Zekai Tunca hocamdan bizlere bir mesaj gelmiş. İstanbul'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Dilek Hanım, emeklerinize kattığınız değerler için bu müziğin sevdalıları ve emektarları adına tekrar tekrar teşekkürler. Şahsınızda ekibinize de selamlar demiş, saygılar demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli Zekai Tunca hocama. İyi ki varsınız diyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yine İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir mesaj ulaştı. Az önce onun şarkısını, ondan bir şarkı dinledik. Sevgilerimle her biri birbirinden değerli name dostlarım, akşamın sesinin kraliçesi Dilek Hanım'a ve tüm ekip arkadaşlarına cumartesi ve pazar akşamlarının tartışmasız açık ara önde programına iyi akşamlar demiş. Uğur Çınar, çok teşekkür ediyorum. Böyle düşündüğünüz için eksik olmayınız. İyi yayınlar diliyor. Musikimize katkılarınızdan dolayı gönüller dolusu teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar. Sizlerden bizlere iletiler de ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlerden iletiler geliyor. Halil İbrahim Özgen, akşamın huzuruna eşlik eden namelerle Dilek Hanım'a, kıymetli yayın ekibine ve tüm name dostlarına gönülden selamlar. Sesiniz ve seçkin eserlerinizle nice güzel akşamlara demiş. Teşekkür ediyorum. Fethiye'den Eylem Erdoğan sevgilerini göndermiş. Çok sevdiğim eşim Mehmet Ali Bey için sizin seçtiğiniz eseri armağan edeceğim demiş. Eserler çok güzel oluyor demiş. Teşekkür ediyorum Eylem Hanım'a, güzel bir eser armağan etmiş olacaksınız. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Çağdaş Sanat Derneği Koro Şefi Zeynep Özel Gündüz, sevgili arkadaşı Ayhan Aşkın'a armağan ediyor. Ünye'den Ergin Hasdemir, Dilek Hanım ve name dostlarına Ünye'den selamlar demiş. Şu anda sizinle birlikte evimize gidiyoruz. İyi ki varsınız. Sıradaki eser yeğenlerim Nurdan ve Şanlı Kıhtır çiftine gelsin. Lütfen trafik kurallarına uyalım demiş. Biz de size iyi yolculuklar diliyoruz. Zonguldak Çaycuma'dan Ayten Ayfer Mosmos iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Perde Atölyesi'nde çalışan kendisine ve arkadaşlarına armağan ediyor. Kolay gelsin diyoruz biz de. Müsevver Pekdemir, programımızın yeni dinleyicisi, hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Şu anda Bodrum'a gidiyoruz. Yolda sizi dinliyoruz demiş. İyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki eseri Biricik annesine, babasına ve kardeşine armağan ediyor. Tüm Türkiye'ye selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İsmet Özdemir, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kutsal Belde Mekke'den selamlar, saygılar demiş. Biz de sizlere selamlar gönderiyoruz. Kutsal topraklara, Mekke'ye, Medine'ye kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. İnşallah. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Bağımlılıkların en güzeli akşamın sesi sizlerle güzel elbette demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı ekibimize

Eşi Neriman Hanım'a, annesi Nedime Hanım'a armağan ediyor. Ben de Nedime teyzeciğime Trabzon'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum, güzel bir şarkı armağan edeceğim. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a teşekkür ediyorum. Ekibimize, kendine, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Çok teşekkürler. Konya'dan Hatice Tuncer içten selamlarını, sevgilerini göndermiş. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Hasretle beklediğimiz programınıza tekrar kavuştuk. Sıradaki şarkıyı annem, babam kadar sevdiğim rahmetli kayınpederim Ahmet Ceylan ve rahmetli kayınvaliden Mevhibe Ceylan'ın anısına özlemle ithaf ediyorum. Size, teknik ekibinize ve tüm dinleyicilere sevgiler, selamlar gönderirken başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Tam bir öğretmen, o kadar güzel yazıyor ki mesajını da çok içten çok teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin annenize, babanıza, sevdiklerinize selamlarımızı gönderiyoruz Feryal öğretmenimize. Ankara'dan İhsan Demircioğlu yeni mahalleden bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere. Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve anlamlı. Yürekten teşekkürlerimiz tüm ekibinizedir. Çok seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Güfte Vecdi Bingöl, beste Saadettin Kaynak, makam Hicaz. Tarkan sizler için seslendiriyor, çok güzel yorumlamış. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu.

Akşamın sesi dillerden düşmeyen güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Erkan Yurda Ere, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamında. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz hep birlikte. Sonbahar Rüzgarları.

Akşamın sesi aşk dolu bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu güzel iletiler de ulaşmaya devam ediyor. Şarkımızın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Teoman Alpa'ya ait Rast makamında "Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz." Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını sevgilerini göndermiş. Nihayet geldi benim göz bebeğim, kalbim sarı papatyam. Hoş geldin, safalar getirdin. Neşenle, güzel Türkçenle beni kendine bağladın. Canımsın benim demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Tavukçu'ya bu içten mesajı için. Sıradaki eseri Almanya'dan Biricik Suna teyzeme, Bir Tanecik ablam Seven Kurtboğan Savtekin'e, arkadaşlarım Pınar Hafize, Meltem Nuray'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Güller, göller ve lavantalar diyarı Isparta'dan Uğur Heybeli iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri Kıbrıs'tan izne gelen uzman çavuş kuzeni Metin Arslan Bayrak ve alt komşusu Ahmet Menge için istiyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp, sigara izmariti atmayalım yerlere diyerek güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Van'dan yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza sevgili dinleyiciler. Ömer Yarım Batman. Ömer Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki eseri ekibimize, tüm name dostlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aydın'dan yeni bir dinleyicimiz katıldı. Cevat Özcan. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. Benim programıma ilk kez yazıyor. İyi akşamlar, iyi ki TRT Name var, iyi ki sizler varsınız. Güzel müzikimizin akşamın ses emektarlarına, Dilek Hanım size teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm dostlara, Aydın Kültür Sanat Derneği kur arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Kütahya'dan Berrin Özkök, iyi akşamlar.

Akşamlar zevkle takip ediyorum, başarılar dilerim demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Ankara Dikmen'den Mustafa Altınörs de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bitimsiz teşekkürler demiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor. Isparta'dan İsmail Yeşil de bizlerle birlikte Sarı Papatya'mız hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Yozgat Şefaatli'den Mustafa Okulu yeni dinleyicimiz hoş geldiniz diyoruz Mustafa Bey'e. Selamlar gönderiyorum Dilek Hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Yine yeni bir dinleyicimiz Adem Çekin. Kütahya Simav Çitgöl kasabasından bizi dinliyor. Hayırlı akşamlar dilemiş bize. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri istiyor. Simav Çitgöl kasabasına buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den bir mesaj geldi. Güzel bir mesaj. Güzel yurdumuza, güzel yurdumuzun temiz, nezih insanlarına, TRTname akşamın sesine ve tüm değerli dinleyicilerine, bu arada bizler evlerimizde yemeklerimizi yerken, çaylarımızı, kahvelerimizi içerken, radyomuzu dinlerken, görevi başında bize huzur ve mutluluk veren eserleri güzel, düzgün, akıcı Türkçesiyle sunarak güzellik katan, sevilen, sayılan, deneyimli sunucumuz, spikerimiz Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimiz Adem Karaman'a sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkürler bizden de size, selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş, name dostlarını selamlıyor. Sıradaki eseri eşi Muazzez Hanım'a, Sadık ve Yamaç Şahin Bostancı'yla tüm radyo dostlarına armağan ediyor. Bakalım. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşi Özardı da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser sadece bana gelsin demiş, iyi ki varsınız diye de mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem aşk dolu bir eser geliyor sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Bahadır Özüşen seslendiriyor. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

Harika eserleri dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Dilek Yüzlü Er'e ait Kürdili Cazkar makamında aşk dolu bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Ankara Dikmen'den Semiha Kılıç Yılmaz kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Vallahi özlüyoruz sizi. Sesiniz bize huzur veriyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eser hepimizin olsun. Çünkü ben herkesi seviyorum. İnsandaki en güzel duygu bence sevmek demiş. Çok da doğru söylemiş. Sevmek, sevilmek gibisi var mı sevgili dinleyicilerimiz? Sevgimiz, aşkımız her zaman daim olsun. İçimizde kin, öfke, nefret olmasın inşallah. Güzel bir mesaj. Teşekkür ediyorum Semiha Hanım'a. İstanbul Kağıthane'den Safa Heybet sevgilerini, selamlarını göndermiş. Programınızı zevkle dinleyen sessiz dinleyicilerinizdenim demiş. Safa Heybet ilk kez yazıyor benim programıma demek ki. Hoş geldiniz diyorum Safa Heybet. Bundan sonra umarım her zaman yazarsınız iletinizi. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Fatma Hanım'a, çocukları Zeynep ve Salih'e armağan ediyor. Kayseri'den Mustafa Kına da bizlerle birlikte. Sunucuların muhteşeminin sunumuyla programlarını, kralını dinlemek üzere yine alıcılarımızın başındayız diyerek değişik güzel bir mesaj göndermiş Mustafa Bey, övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizlere kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşine, çocuklarına, mesai arkadaşlarına, kıymetli TRTname dostlarına armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt da bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Emeği geçenlere teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Dinar'dan Feyzi Akşen hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına armağan ediyor. Sayfamıza çiçekler göndermiş. Çok teşekkürler. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, iyi akşamlar, keyifle dinliyorum. Su gibi aksın programınız Dilek Hanım'ın nezdinde. Kıymetli emekleriniz için tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, ömrünüze bereket demiş. Teşekkür ediyoruz. Akşamın neşesi, evlerimizin neşesi, hele bir de güzel Türkçesi, kadife sesiyle, sarı papatyamız Dilek Hanım'ın hoş sunumuyla ruhumuza bir ilaç oluyor diyerek övgüler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Oğuz Onur'a bu güzel mesajı için. Hepinizin ellerine sağlık sevgili dinleyicilerimiz. Ve İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin'den de selamlar, sevgiler ulaştı bizlere. Antalya'dan Hatice Okur'un gönderdiği turunç kokularıyla İzmir'in gevrek boyoz kokuları buluştu. Numan Seminoğlu'nun turnaları eşliğinde Hülya Genç'in Sarışın Aşk Dilek Hanım'a ve ekibine ulaşmak için yola çıktı diyerek güzel bir tatlı mesaj göndermiş. Hepiniz hoş geldiniz diyorum kıymetli dinleyicilerimiz. Hepinizi çok seviyorum gerçekten de. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, can kardeşim Sıdıka Tavukçu'ya, Hatice Okur'a, Hülya Genç, Numan Seymenoğlu'na, manevi kızım Arzu Murat Karaçelik çiftine ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Ayşe Ekiz sizler için seslendiriyor aşk dolu eseri, gönlüme armağan ödül gibisin.

Saatlerimiz 20.01'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşmak

isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi. Yine harika bir eserimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta Behiye Aksoy'dan bir şarkı istenmişti. Ölüm yıldönümü nedeniyle sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım o dinleyicilerimiz şu anda programımızı dinliyorlardır. Güftesi Türkan Ateş'e, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi makamında Behiye Aksoy'la özdeşleşmiş bir eser gelecek birazdan sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada bakalım kimlere armağan edeceğiz? Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Fevzi Akşen, Mustafa Ayla Aydemir, Salih Kurt ve ekibimize armağan ediyor. Taşın aş olduğu asil şehir bucaktan Akşamın Sesine Dilek Hanım'a sevgiler selamlar demiş Ali Yöntem. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı Selahattin Erzi, Hüseyin Yüksel, Halil Ergin, bana Zafer Özkaray'a, Hatice Okur'a armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte kocaman sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri bugün beraber çay içip muhabbet ettiğimiz tüm arkadaşlara ve dostlara armağan ediyorum demiş. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sabırsızlıkla beklediğimiz hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin eşsiz namelerini kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz diyerek sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize, mesai arkadaşı Beyza Nur Üzüm ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Turgutlu'dan, Manisa'dan bizlere sevgilerini göndermiş Ali Bağcı, iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve bugün doğum günleri olan kıymetli sanatçılarımız Barbara Erköse'ye ve Hüseyin Erci'ye armağan ediyorum demiş. Biz de doğum günlerini kutluyoruz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik de bizlerle birlikte sıradaki eseri eşi Saynur Hanım'a, bugün doğum günü olan kardeşi Nurten Ertürk'e, bu yıl ilköğretim mezunu olacak olan torunu Elif Aslıhan Ellek'le sınıf arkadaşlarına ve tüm öğretmenlerimize armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş sıradaki eseri tüm dostlara armağan ediyor. Mersin Mezilti'den Ayhan Aşkın da bizi dinliyor şu anda. Bizlerde bağımlılık yapan ve dinlemekten çok keyif aldığımız duygu yüklü bu güzel programı hazırlayıp sunan sizlere çok teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, mutlu akşamlar, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ağabeyi Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor. Bursa'dan İnci Ünver, İnci Kılıçoğlu, sıradaki güzel eseri Mehmet Ali hocama armağan ediyorum demiş. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat bizlere Balıkesir Erdek'ten gönül dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Emeklerinize teşekkür ederim. Hep sevgiyle, gönülden, aşkla kalınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den Engin Erdoğan sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Akşamın Sesi dinleyicilerine, tatlı dilli Dilek Hanım'a ve değerli ekip arkadaşlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Behiye Aksoy'un sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Artık yeşerecek bir dalım yok.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün o kadar çok dinleyicimiz katıldı ki yeni dinleyicimiz. Hala da mesajlar gelmeye devam ediyor. Yeni katılan dinleyicilerimizin isimlerini okumaya başlıyorum. Antalya'dan Mümtaz Sami Özok, serin rüzgarlı bir akşam üstünden akşamın sesi dinleyicilerine selamlar. Sıradaki şarkı benim olsun demiş. Antalya

diyorum demiş. Elif Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Makbule Herink. Harika bir program, emeği geçen tüm yapımcılara sonsuz teşekkürler, sevgiler, selamlar demiş. Makbule Herink, hoş geldiniz diyorum programımıza. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. Mine Cengiz, Kiraz ve Vişne Diyarı Kütahya Şaphane'den sevgiler selamlar. Seçtiğiniz güzel eserlerden birini İzmir'deki akrabalarıma hediye etmek istiyorum. Sevgiyle kalın demiş. Mine Cengiz'e de hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz. Pendik'ten Ayşe Erbay, hoş geldiniz Ayşe Hanım. Sevgiler, sizi seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Manisa Ahmetli'den Bayram Bostaş, Bayram Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel program için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum demiş. Gülay Buldurucu, Safranbolu'dan ilk kez yazıyor. Gülay Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz. Sevgiler, programınızı zevkle dinliyorum ama ilk defa yazıyorum. Şu an Van Özalp'te askerlik yapan canım oğluma sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Gülay Hanımcığıma Safranbolu'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Umarım oğlunuz da bizi şu anda dinliyordur. Allah sağlık versin, tamamını erdirsin oğlunuza inşallah. Sağlıkla, sihatle kavuşursunuz diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Ali Nihat Atik, yine yeni dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyoruz Ali Nihat Bey'e. Sıradaki şarkıyı yolda olan Ali Nihat Atik ve Asım Dirik için istiyoruz. Teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum yeni dinleyicilerimize. Sıradaki eseri onlara armağan edeceğiz. Ayrıca başka kimlere armağan edelim? Sıradaki eserimizi, aşk dolu bir eser gelecek. Bu arada Zeki Müren'in, Sanat Güneşimizin Ölümsüz Sesinden gelecek aşk dolu eser. Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre, Dilek Hanımcığım iyi akşamlar demiş. Güzel bir hafta sonu diliyor. Sıradaki şarkıyı, muhteşem eseri, başta annem, babam, kardeşlerim ve kıymetli Akif için istiyorum. Sizlere de armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Almanya Berlin'den Suna Koçak, hoş geldiniz. İyi yayınlar, selam, sevgiler. Berlin'den Suna teyze demiş. Suna teyzemize de hoş geldiniz diyorum. Kocaman bir kalp ağacı göndermiş bize. Ben de Almanya'ya Suna Koçak'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç selamlarını, sevgilerini göndermiş. Her hafta sonu olduğu gibi muhteşemsiniz. Bugün doğum günüm. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç şarkısını eşim Meral'e, oğlum Ege'ye, ekibinize, tüm şarkı severlere armağan ediyorum demiş. Doğum gününüz kutlu olsun Gültekin Bey. Allah sağlıklı, mutlu, nice, uzun yıllar nasip etsin size. Zeki Müren'den bir şarkı istemiştiniz geçtiğimiz haftalarda. O şarkı değil ama bu da ona benzer bir şarkı. Bakalım sürpriz olsun size. Lütfen dinleyin. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Mehmet Andı, Salih Kurt ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Sevda Demirhan, akşamın sesine, vefalı dinleyicilerine selamlar demiş. Böylesine büyük bir sanat müziği ailesiyle bu akşam da birlikteyiz. Sıradaki eseri kıymetli eşim Akif'e armağan ediyorum demiş. Güzel de bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Güneşli ve güzel bir günün akşama döndüğü çayın şehrinden, Rize'den sizlere selamlar demiş Selma Temizkan. Teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar diliyor. Selamlarını göndermiş. Havalar ısındı, ormanlarımızı koruyalım. Denizlerimizi, doğamızın, suyumuzun, cennet vatanımızın değerini bilelim diyerek de çok güzel bir mesaj göndermiş. Samsun'dan Reyhan Baş mutlu akşamlar diliyor. Şimdi şehir dışından geldim. Sizi dinlerken yolculuk çok keyifli demiş. Bu arada Karadeniz illerimizden gerçekten çok sayıda mesajımız geliyor. Ellerinize sağlık. Başarılarınız daim olsun demiş. Sıradaki eseri eşine, ablasına, ekibimize, mesai arkadaşlarımıza, Volkan Feride Tosun ailesine ve name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Özgür Yaygın iyi akşamlar diliyor, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Yavuz Yaygın, oğulları Çınar ve Deniz'e ve
ekibimize, tüm Nami dostlarına armağan.

armağan ediyor. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı selamlar, sevgiler olsun demiş. Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar sevgiler demiş. Geç kaldım ama yine yetiştim sarı gülüm demiş. Hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed'e, kendisine, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, oğlum Mustafa'ya, kızlarım Şadiye Zeynep, Nurefşan Elif, torunlarım Arya Kaan, kıymetli name dostlarına ve ekibe armağan ediyorum demiş. Adana'dan Numan Seymenoğlu da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Program başladığında gözlerimin içi de gülüyor. Bu ne kadar güzel bir paralellik demiş. Her zamanki gibi mutlaka tatlı, ilginç bir mesaj gönderir Numan Seymenoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Yüzüm gülüyor Numan Bey, sizin mesajlarınızı okurken gerçekten çok ilginç, keyifli mesajlar. Ve Japonya Utsunomiya'dan, Yamaç Şahin Bostancı'dan Türkiye'ye sevgiler, selamlar ulaştı. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türk halkının biriciği Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve özverili ekibine, Burdur'un en güzel annesi Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, Erol Meral Özsan çiftine, ameliyat olan sevgili kızları Melis Hanım'a, sevgili Bolşoy Deniz Hanım'a ve İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve tüm TRT Name dostlarını armağan ediyorum demiş. Kabul edin demiş. Teşekkür ediyoruz. Japonya Utsunomiya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Harika eseri tüm dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan ediyoruz. Muzaffer İlkar imzasını taşıyan Hicaz makamındaki eser. Gözlerimden gözlerin silinmedi senelerdir. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: TRT Name.
1: Muazzez Abacı'dan dinledik muhteşem bir eser. Güftesi Cengiz Han Mutlu'ya, bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Eyvah! Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.25'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden bizlere iletiler de ulaşmaya devam ediyor. Sırada Alaaddin Pakyüz'e ait rast makamında harika bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Hülya Sözer seslendirecek. Koştum bütün gücümle. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz bakalım. Konya'dan Hatice Biçer, selamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Dilek Hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Van Erciş'ten Oktay Hançer selamlarını, sevgilerini göndermiş. Yine geldik haftanın en sevilen gününe ve programına. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve güzel eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Şenol Akkuş, iyi akşamlar name dostlarına, name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Eskişehir'den yeni bir dinleyicimiz yazmış, Zübeyir Özdemir. Hoş geldiniz Zübeyir Bey. Selamlarını, sevgilerini göndermiş, bizden bir şarkı istemiş. Bizim programımız önceden hazırlandığı için listeyi önceden hazırlıyorum. Ama çok güzel bir eser armağan edeceğim size. Sevdiklerine, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor Zübeyir Özdemir. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Eskişehir'den yeni bir dinleyicimiz yazmış, Tülay Coşkun Özdemir. Tülay Hanım'a da hoş geldiniz diyorum. O da bizden bir şarkı istemiş. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim size. Tüm sevdiklerine, TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç da aramızda. Canım biricik prensesim, elbette programını başından beri dinliyoruz. Bir yandan iş yapıyorum, bir yandan da seni dinliyorum. Şarkılar olağanüstü. İçten mesajlar okuyorsun demiş. Dikkatlisin, zarafetinlesin demiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım'a bu güzel mesajı için. Sıradaki şarkıyı annesi Reşide Hanım'a, oğlu Atay'a ve kendisine armağan ediyor. Reşide teyzeciğime de selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Hüseyin Yüksel Ankara Altındağ'dan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Yine Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Bugün biraz geç kaldım programı dinlemeye ama yetiştim demiş. Hoş geldiniz diyorum Hamiyet Hanım'a. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ailem ve ailemizin mavi boncuğu Beliz Bebe'ye, Hatice Okur, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Reyhan Baş, Özcan Afacan ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mavi boncuk Beliz Bebe'ye ben de öpücük gönderiyorum buradan, kucaklıyorum. Benim yerimi öpün lütfen. Bakalım. İletiler okumaya devam edeceğiz sonra sevgili dinleyicilerimiz. Hülya Sözer sizler için seslendiriyor. Koştum bütün gücümle.

Harika bir eser dinledik. Hülya Sözer seslendirdi. Koştum bütün gücümle. Sırada güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Kadir Şarman'a ait Hüseyin'i makamında güzel bir eserimiz var. Toprak gibi ıslanıp hep hasret kokuyorsun. Sanatçımız Celal Abacı seslendiriyor.

Kıymetli bestekarımız Dilek Yüzlü Erden bir mesaj ulaştı bize. Dinlediğimiz şarkısı var ya sevgili dinleyicilerimiz. Gönlüme armağan, ödül gibisin bestekarı Dilek Yüzlü Er. Demiş ki TRT Name'nin kıymetli ekibine, gönüllere huzur veren güzel sesiyle Dilek Hanım'a ve radyo başındaki tüm TRT Name dinleyicilerine İstanbul'dan kucak dolusu selam, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Eserimi programınızda yer vererek gönlümü bahtiyar ettiğiniz için ayrıca en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Dilek Yüzler kıymetli bestekarımıza. Programımızı dinlediği için de çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kadri Şarman hocamdan da az önce bir mesaj ulaştı. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadri Şarman hocam, TRT Name'nin Akşamın Sesi dinleyenlerine ve bu güzel programı itinayla hazırlayan ve sunan sevgili Dilek Hanım'a ve yayın ekibine merhaba. Zevkle dinlediğimiz bu yayında bir de bestelerimizden bir şarkı duyunca çok keyifleniyoruz ve mutlu oluyoruz. Sıradaki tüm şarkıları Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor, sevgilerimi sunuyorum demiş. Teşekkür ediyorum Kadri Şarman hocama da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sırada Samime Sanay'dan dinleyeceğimiz aşk dolu harika bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edelim? Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Özkul, akşamın bu vaktinde pazar yerinde sizi dinliyoruz. Sizlerin yapmış olduğunuz, yayınladığınız eserlerle sizlerden enerji alıp müşterilerimizi burada bekletip dinletiyoruz. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyı tüm Tavşanlı halkına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere bol kazançlar diliyorum. Orada bizi dinleyen herkese pazar yerine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş sıradaki eseri ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Halime İçmez yeni dinleyicimiz, uzun uğraşlardan sonra sonunda size ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum demiş. Evimize hoş geldiniz demiş Halime İçmez. Çok teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz. TRT Name Akşamın Sesi bizim adresimiz. Buradan ulaşabilirsiniz bize Halime Hanım. Sıradaki şarkıyı annesi Zehra Serkaya'ya armağan ediyor ve onu çok öpüyorum demiş. İnşallah anneniz Zehra teyzemiz de şu anda bizi dinliyordur. Dinliyorsa eğer bize Zehra teyzenin ellerinden öpüyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul Ataşehir'den Hamiyet Yanılmaz selamlarını, sevgilerini göndermiş, keyifle dinliyorum demiş. Sıradaki eseri Name dostlarına ve bize armağan ediyor. Hepimize güzel akşamlar diliyor. Çok teşekkürler. Akif hocamızdan da bir mesaj gelmiş. Birazdan onu da okuruz sevgili dinleyicilerimiz. İzmir'den Hülya Genç'ten de tatlı güzel bir mesaj geldi. İyi akşamlar.

Ankara Radyosu Akşamın Sesi programı. Sevgili Dilek Hanım, keyifle programlarınızı dinlediğim, çok özel değersiniz Sarışın Aşk. İzmir'den sevgiyle demiş. Bana her zaman sarışın aşk diyor Hülya Hanım. Siz de öylesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Zevkle dinliyorum diyerek sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Ve Antalya'dan Hatice Okur'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar ulaştı bizlere. Akşamın sesi, gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığım, bizlere, biz de sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz demiş. Dünya bilinçsiz bir tüketim alışkanlığımız yüzünden her geçen gün büyük kayıplar veriyor. Yeşil bir dünyada yaşamak için sosyal sorumluluk alıp mutlu yaşamak bilinciyle Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum. Bu güzel programı bize ulaştıran gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığıma, teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak güzel. Sıradaki eseri Dilek Hanımcığım size, Fazilet anneme, Seven hanıma, TRTname dostlarına, arkadaşlarıma ve gönlüme armağan ediyorum demiş. Güzel de bir mesaj göndermiş. Çok da anlamlı bir mesaj. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Fazilet teyzemiz Burdur'da beni dinliyormuş can kulağıyla. Onu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum ve bu güzel şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Güfte Tevfik Turan Atasever, Beste Mahmut Oğul, Makam Nihavend. Samime Sanay sizler için seslendiriyor. Şu kalbimin atışında seni hissederim. Bu güzel eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan olsun.

Harika bir şarkı dinledik. Aşk dolu şu kalbimin atışında seni hissederim. Samime Sanay seslendirdi. Sırada güftesi Nesrin Aksoyer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam makamında muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Akif Özüşen seslendiriyor. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim.

Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam kucak dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Eşiyle birlikte dinliyorlar bizi. Sıradaki şarkıyı eşine ve bizlere armağan ediyor. Sırada

Adana Sarıçam'dan Ülkü Demirhan Ergü, sizi dinliyoruz evlerimizden. Sıradaki esere Sevda ve Akif'e, kıymetli Demirhan ailesine ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Bu arada yeni dinleyicimiz Halime İçmez az önce katılmıştı programımıza. Bana demiş ki, Dilek Hanımcığım, programı annemle birlikte dinliyoruz. Onun hakkında söylediklerinizi duyunca çok duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Size çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum teyzeciğim. Bundan sonra inşallah size şarkıları armağan ederim. O güzel ellerinizden öpüyorum. Allah size sağlık, sıhhat, afiyet.

versin. Sevdiklerinizle, evlatlarınızla birlikte nice güzel yıllar diliyorum. Esra İçöz sizler için seslendiriyor Yalçın Turay'a ait Hüseyini makamındaki eseri Kasımpaşa Kıyıları Tersane.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Aylin Vatan Koş Şenyaylar seslendiriyor. Erkilet Güzeli. Bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Adem Karaman. Esen kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Bizler tolmaçlarınız Mutluhiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semahat Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Vakit kaybetmeden saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, ritim sazlarda Adem Atuk ve Evren Kaya. Ve tabii ki Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçıları. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Rast makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara taksimi Kanun'la Abdi Altınbaş yapacak, Gazeli Alper Diler'den, solo kısımları da sırasıyla Eylül Turan, Süleyman Saral ve Özant Koç'tan dinleyeceğiz. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Ve Rast makamının asil tınılarıyla başlıyoruz meydan faslına. Türk musikisinin en köklü ve vakur makamlarından olan Rast makamı, güçlü ve dengeli yapısıyla dinleyeni huzura davet ediyor. Bu makam geleneğin en zarif ifadelerinden biri. Şimdi notaların o ihtişamlı yürüyüşünde birlikte keyifli bir yolculuğa çıkalım. Buyurunuz efendim.

değerli dinleyicilerimiz, Rast makamının ruhumuza işleyen emsalsiz nameleriyle Meydan Faslı programımızın sonuna geldik. Ara taksimi Kanun'la Abdi Altınbaş yaptı. Gazeli Alper Diler'den solo bölümleri Eylül Turan, Süleyman Saral ve Özant Koç'tan dinledik. Ton masteriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Sema Çallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Kanunda Abdi Altınbaş, Ud'da Ömer Oytun, Tambur'da Eda Ersoy, Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Sazlar'da Adem Atuk ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Beraber ve Solo Şarkılar programına başlıyoruz. Şef Hasan Eylen'in yönettiği Hüzzam, Uşak ve Muhayyer makamındaki şarkılardan oluşan programın solistleri Tahir Engin İçöz, Zuhal Eğilmez, Süheyla Eren, Mustafa Öztürk, Viola Taksimini Talat Er, Kanun Taksimini Cüneyt Kırşan'dan dinleyeceksiniz.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu haftada sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bugün de sizlerle Türk musikisinin o görkemli tarihine bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sizlere Türk musikisinin önemli bestekarlarından biri olan Ali Rifat Çağatay'ı tanıtacağız. Programımıza ilk olarak bestekarımızın Nihavend Metali ile başlıyoruz.

yaptı. Bu sıralarda Sadrazam Sait Halim Paşa'nın kız kardeşi Prenses Zehra ile evlendi. Bundan sonra Kızıl Toprak'taki köşkleri hemen her akşam zamanın önemli musiki şinaslarının katıldığı, musiki icra ve sohbetlerinin yapıldığı bir sanat yeri haline geldi. Şimdi ise bestekarımızın Nihavent bestesini Münip Utandı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş. Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı.

Ali Rıfat Çağatay 1867 yılında İstanbul'da doğdu. Özel öğrenim görerek yetiştirilen Çağatay, yüksek düzeyde Fransızca bilmesinin yanı sıra Arapça ve Farsça'ya da vakıftı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Kadıköy'de kurduğu Şark Musiki Cemiyeti'nin ilk başkanlığı

Edide Muallim İsmail Hakkı Bey'in vefatı üzerine boşalan İstanbul Belediye Konservatuarı Tarihi Türk Musikisi eserlerini tespit ve tasnif heyeti üyeliğine getirildi ve vefatına kadar bu görevde kaldı. Programımız güftesi Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olan bestekarımızın Yeyyah şarkısıyla devam ediyor. Eseri Ayşe Taş'ın sesinden dinliyoruz. Meclisi vaslında giryan olduğum mazur tut, bir tabiattır ki kalmış gam hazanından bana.

Ali Rıfat Çağatay Cemiyeti Umumiye'yi belediye üyeliği sırasında bir müddet Darül Bedai Osmani'nin Musiki Heyeti Reisliği ile daha sonraları Musiki Federasyonu Reisliklerinde bulundu. Hayatının büyük kısmını talebe yetiştirmekle geçirdi. Talebeleri arasında Mesut Cemil, Udi Sami Bey, Supi Ziya Özbekkan, Selahattin Pınar ve Şerif Muhittin Targan en meşhurlarıdır. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın sözleri Enderuni Vasıf'a ait olan Nihavent Ağır Semaisi ile devam ediyor. Eseri Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Gördüm yine bir Gonca'yı, Nadide Eda'yı, zannetme tehi, nalemi, manendeyi bülbül.

Son devir musiki şinasları arasında önemli bir yeri olan Ali Rıfat Bey, musiki nazariyatı ile ilgili çalışmaları yanında icracılığı ve bestekarlığı ile de tanınmıştır. Sabırlı, kararlı ve devamlı bir çalışma temposuyla İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Rauf Yekta Bey, Ahmet Hırsoy ve Supi Ezgi ile beraber yaptığı çalışmalar sonucu birçok dini ve din dışı musiki eserinin unutulmaktan kurtarılarak yeniden Türk musikisi repertuarına kazandırılmasında büyük emeği geçmiştir. Şimdi bestekarımız Ali Rıfat Çağatay'ın sözleri Mehmet Sadi Bey'e ait olan Suzinak şarkısını Nevin Demirdöğen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Kâr etmedi zalim sana bu ahı eninim, Allah diye feryat ediyor kalbi hazinim.

Ali Rıfat Bey'in Türk musikisinin usul, makam ve üslup olarak bütün inceliklerine hakkıyla vakıf olduğu klasik tavrında bestelediği eserlerinde açıkça görülmektedir. Sesi güzel olan Ali Rıfat Bey, tambur ve kemençede çalmasına rağmen özellikle iyi bir ud icracısı olarak tanınmıştır. Bu sebeple devrinde Udi Ali Bey diye meşhur olmuştur. Bestekarımızın Orhan Seyfi Orhan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını İnci Çayırlı yorumuyla dinliyoruz. Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? Darılmak adeti bilmem ki çapkının naz mı?

Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'nde yönettiği Türk musikisi konserlerinin bazılarına violonsel, kontrbas, flüt, piyano gibi batı musikisi sazlarını da katarak batılı anlamda orkestra yönetimi denemelerini yaptı. Bu çalışmalar çerçevesinde bir takım klasik Türk musikisi eserlerini armonize etti. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bestekarımızın sırada bir Nişabürek şarkısı var. Eseri Umut Akyüreğin sesinden dinleyeceğiz. Meyledip bir gülizare, döndüm aşkı.

Operet, marş, taksim, metal, peşrev, saz semaisi, beste, yürük semai, şarkı, türkü ve ilahi gibi çeşitli formlarda eserler bestelemiştir. Musikimizde bir saz eseri formu olan metali de ilk kullanan odur. Sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait olan İstiklal Marşımız, 1924-1930 yılları arasında Ali Rıfat Bey'in Acem Aşıran makamındaki bestesiyle okunup çalınmıştır. Günümüze 56 eser ulaşmıştır. Ali Rıfat Çağatay 3 Mart 1935'te vefat etmiş ve Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir. Son olarak bestekarımızın güftesi Samih Rıfat Bey'e ait olan Hüseyin'in şarkısını Necmettin Yıldırım'ın yorumuyla dinleyeceğiz.

Çok zamandır sevdiğim meçhuru hüsnün olalı. Rahatım yok niye bilmem meleğim sen gideli. Senin hasret kederinle ahu feryat edeli. Bir karar ettin beni ahımı güş etmeyeli. Fahri Kopuz'un Nihavend makamındaki şarkısıydı. Selma Sağbaş'tan dinlediğimiz bu geceki ilk eserimiz. Eserin başında da İstanbul Radyosu saz sanatçılarından Hüseyin Saadettin Arel'in Nihavend makamındaki mini mini peşrevini dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Kürdili Hicazkar makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend eser Lemi Atlı'nın bir bestesi. Şiir Namık Kemal'e ait, solistimiz Zekai Tunca. Zevkin neyse söyle hicab eyleme benden. Zannım seni ya bade ya mutriptir eden şen. Çoktan beri mutadın iken sohbeti gülşen, hiç bu kadar arz-ı neşat eylemedin sen. Gel bir daha gülhandene kurban olayım ben.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nihavend makamındaki Yürük Semai'ni Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinliyoruz. Feryad ile yad eyler iken ben seni her bağır, ey afeti hunhar, eyyam-ı visalin sürüyor zevkini ayar, yazık sana ey yar.

Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihaven şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan dinliyoruz. Şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun, ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun. Karşımda senin gül renkli yüzün ay gibi doğsun, ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun.''

Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Nihaven eseri Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Güllerin rengine bir bak, değme bülbül ağlasın, gözlerin dalgın süzülsün, şimdi gönül ağlasın. Kalmamış zerre teselli bülbülün feryadına, nameler bir bir dökülsün, şimdi tambur ağlasın.

Sırada Hacı Arif Bey'in Nihavend eseri var. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Ben bu'yi vefa bekleriken su-i çemenden, aldım boyumun ölçüsünü servisemenden. Azarı hezar etse de, vazgeçse de benden, geçmez yine şeyda gönül, ol gonca dehenden.''

Ela Altın'ı Nihavend makamındaki Azerbaycan türküsünde dinliyoruz. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyam. Hem maralı hem yaralı, avcı vurmuş, yaralıyam.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Külli Hicazkâr makamında eserlerle devam ediyor. Bir Oğul Yayla'nın Nihavend makamındaki tambur taksiminin ardından Münip Utandı'yı Supi Ziya Özbekkan'ın bu makamdaki eserinde dinleyeceğiz. Güfte Doktor Necdet Bey'e ait. Bahçenizde sümbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelir beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın?

Burcu Göktürk'ü Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkar eserinde dinliyoruz. Güfte Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır. Bir tatlı bakışla beni sevdana inandır. Hülyama doğan bir güneş ol aşkımı andır. Bir tatlı bakışla beni sevdana inandır.

Güftesini Müftüoğlu Ahmet Hikmet'in yazdığı Lemi Atlı'nın Külli Hicazkâr şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Esirindir benim gönlüm, güzel gözlüm, güzel gözlüm, melek seslim, şirin sözlüm.

Ahmet Haşim Bey'in dizelerine Supi Ziya Özbekkan'ın Külli Hicazkâr makamındaki bestesinde Dilek Türkan'ı dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Sözlerini Orhan Rahmi Gökçe'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Külli Hicazkâr şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz. Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen, ne adın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? Niye kahrın bana düşmüş, niye ellerde tadın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah o kadın!

Ercüment Er'in sözlerini yazdığı Saadetin Kaynağın Külli Hicazkâr şarkısını Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne, yaralı sesinin derinden derine çağlayan ne hazin bir akışı vardı.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Son şarkımızı Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Zekai Can kardeşin sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın Kürdi asker şarkısı. Aşkınla yanan gönlüme bu senle şifasun. Öp, sev, beni sar, okşa biraz, kalbine bastır. Sinemde o sevda gününün neşesi doğsun. Öp, sev beni, sar, okşa biraz.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Nami'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyo Stüdyolarından merhaba, selamlar, sevgiler efendim. Ben Deniz Nusret Yılmaz. Akustik Nami programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Maalesef acı bir gün, şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dünyanın her tarafında terör düzeni bozmak için vardır ki o düzeni amaçlarına ulaşmadan kolluk kuvvetlerimiz bertaraf ediyor ama şehitlerimiz oluyor. Allah'tan rahmet dileyelim, mekanları cennet olsun. Vatanımıza, milletimize başsağlığı dileyerek başlayalım programımıza efendim. Bugün de düzenimizi devam ettirerek her programımızda olduğu gibi birbirinden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımızla müzik dolu bir saat birlikte paylaşacağız efendim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Süleyman Nazif İlter ve bugün sizler için icra edeceğim birbirinden kıymetli saz sanatçıları kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan

Mız Hicaz makamında Süleyman Nazif Güfteli Şerif İçli'ye ait bir arak saktı. Derdimi ummane döktüm, asumane inledim. Sıradaki şarkımız efendim Naci Tektel'e ait şahane bir şarkı. Haber gelmez, gönül virane kaldı.

Ellerinize sağlık sevgili dostlar. Efendim sıradaki caz şarkımız Rıfat Ayaydın'ın Curcuna şarkısı. Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine, bir kış sarmış gibiydi sanki bahar yerine.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Efendim Mustafa Nafiz Irmak besteli, Mustafa Nafiz Irmak güfteli, Hicaz bir şarkı yine. Kanarya, güzel kuşum, ben sana vurulmuşum diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Efendim sıradaki icaz şarkımız TRT İstanbul Radyosu'nda da görev yapmış rahmetli büyüğümüz Metin Eryüre'ye ait. Kayboldum, kaybolan yıllar içinde diyeceğiz. Bu zamana kadar okuduğumuz şarkıların tüm güftekarı ve bestekarı rahmetli oldu. Metin Eryürek nezdinde hepsine rahmet dileyelim efendim. Buyursunlar, kayboldum, kaybolan yıllar içinde.

Elinize sağlık sevgili arkadaşlar. Efendim, makamımızı değiştiriyoruz. Şahane bir şarkı geliyor. Sırada Sayrettin Kaynağ'ın Segah bir şarkısı var. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur bunun, izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Teşekkür ediyorum efendim. Sıradaki makamımız Hüzzam efendim, Segah'ın kardeş makamı. Güftemiz Mustafa Nafiz Zırmak imzalı. Bestekarımız ise melankolik bestekarımız Selahattin Pınar'a ait. Ve babasına yazdığı şarkı olarak da bilinen Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Efendim sıradaki makamımız Hüzam ve yine bestekarımız, rahmetli andığımız Yusuf Nalkesen. Hem güfte hem de bestesi bestekarımıza ait bir şarkı. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü? Derbederim, derbederim. Unutulmakmış kaderim. Beni bu hale koyan benden beter olsun derim demiş bestekarımız. Buyurunuz efendim.

Böyle beddualar şarkılarda kalsın diyelim efendim. Sıradaki yine Hüzam makamındaki şarkımız klarnetçi İbrahim Efendi'ye ait, güftekarımız Sermet Efendi. Zamanı var ki her bezmim anarsın, beni bir gün olur elbet ararsın. Gelince hatıra durmaz yanarsın, beni bir gün olur elbet ararsın.

Ellerinize sağlık sevgili dostlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Name frekanslarındasınız. Akustik Name programındasınız. Bendeniz Nusret Yılmaz. Şu an sazları başında stüdyoda Aydın Varol, İsmail Karaşin, Hakan Aydınlık, Tanju Erol, Orhan Ayaz, Cenk Ersarp, Muhammed İzgi ve sesimizi soluğumuzu size duyuran Süleyman Nazif İlter var ve şu

Şu an bir Taksim dinleyeceğiz ki daha evvel Taksim'ler de dinledik. Bir Hicaz Taksim dinledik, bir Segah Taksim dinledik Kanuni'mizden. Sevgili İsmail Karaşin'e, sevgili Aydın Varol'a teşekkür edelim. Ve şimdiki Taksim'imizi sevgili Udu'yla Hakan Aydınlık'tan dinleyelim. Efendim, Şükrü Tunar'ın Uşak bestesi, Kalbimi Bezle Derim.

Ellerinize sağlık sevgili üstadlarım. Efendim, programımızın son şarkısını seslendirmeden evvel kapanış anonsumuzu yapmak isterim. Kemanda Aydın Varol vardı. Kanunimiz İsmail Karaşindi, Udi'miz Hakan Aydınlık'tı. Ve her üçüne de taksimleri için teşekkür edelim. Klarnet üstadımız Tanju Erol abimizdi. Bugün ondan taksim dinleyemedik ama üstadımızdır. Efendim, piyanoda Orhan Ayaz abimiz vardı. Bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Efendim, sesimizi sizlere Süleyman Nazif İlter size sesimizi duyurdu efendim. Ben Deniz Nusret Yılmaz. Akustik Name'nin son şarkısını seslendirmeden evvel hemen hatırlatalım. Bu gece saat 12'den itibaren programımızın tekrar yayınını dinleyebilirsiniz ve pazar günleri de saat 18.05'ten itibaren TRT Name'den dinleyebilirsiniz efendim. Programımızın son şarkısı Şükrü Tüner Üstad'a ait. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Efendim, Akustik Name'den en derin saygı ve hürmetle iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü müzikimizin en özel şarkılarıyla karşılamak üzere sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Bugün TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik öğretmenimiz sevgili Gülşen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir müziki yolculuğuna çıkacağız. Programımıza Buse'lik makamında bir Selahattin Erköse şarkısıyla başlıyoruz. Sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait şarkıda İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı'yı konuk ediyoruz. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Cengiz Han Sönmez, Nihavend makamında bir nostaljik eserle bizlere seslendi. Özellikle yabancı ülkelerde Türk müziğine ilgi duyan müzikseverler tarafından çokça dinlenen, söylenen bir şarkıydı bu şarkı. Şimdi ise yine Buselik makamında bir şarkı var sırada. Selahattin İçli'nin sevilen eserinde İzmir Radyosu'nun değerli sesi Seval Şentürk bizlerle. Bahara indi melekler diye sesleniyor sanatçımız.

Nuri Halil Poyraz'ın Nihavend şarkısında değerli sanatçımız Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Diliyoruz bu sevilen eserle gününüz daha da renklenmiştir sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi birlikteliğimize yine Nihavend makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait şarkıyı Nesin Sipahi'den dinliyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

İçimizi kıpır kıpır yapan coşku dolu şarkıları peş peşe dinledik. Saadettin Ökteray'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait şarkısı da bunlardan biriydi. Belkıs Özener bizlerle birlikteydi. Şimdi ise ritmimizi biraz düşürüyoruz. Daha dingin bir esere kulak veriyoruz. Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait şarkıyı sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık. Dinmiyor gönlümün hicran yarası.

aşka gülen taze süt dalısın. Gözlüğün aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece ister.

0: Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçların bağırma ser. Gel bana her gece sen, saçların bağırma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elen bana yar, doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel.
1: Aşkımı tazele gel.
0: Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
2: Ah ne güzel seni sevmek. Ümit Coşkun bizlerle birlikteydi. Gündoğdu Duran'ın Yavent makamındaki unutulmaz şarkısını seslendirdi. Diliyoruz seni sevmek ne güzel diyebileceğimiz kalplerle kesişir kalplerimiz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve bir Necip Gülses şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Nuriye Eracar imzalı Kürdi makamındaki eseri kıymetli hocam Çiğdem Yarkın seslendiriyor. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem.

Yeşilçam'a damga vuran bu nostaljik Saadettin Ökten Ay bestesini daha güncel bir düzenlemeyle dinledik. Güfte Sevim Yücealp imzalıydı efendim. Ayşe Sağ Yaşar ve Okan Albayrak beraberce seslendirdiler. Kürdi makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısı var sırada ve Ankara Radyosu'nun değerli sesi Nazlı Kanaat bizlerle. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda.

Her gün batıp kanatsan da kalbimi, ille de sen, yerin sensiz dolmuyor. Etme gülüm, biliyorsun bal gibi, gül dikensiz, gönül sensiz olmuyor. Bir bedende candık hani sen ve ben, yemin ettik ayrılmazdık ölmeden. İflah olmam seni bir gün görmeden, can bedensiz, gönül sensiz olmuyor. Seven kalbe hayat veren sevgidir. Sevgi candır, sevgi bahar rengidir. Benim sevgim Kerem Mecnun dengidir. Kalp sevensiz, gönül sensiz olmuyor. İlkbaharda kalmak varken kış niye? Zor değil ki bir şans vermek sevgiye. Çok ağlarız geçti bahar, yaz diye. Kış nedensiz, gönül sensiz olmuyor.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine kadim dinleyenlerimizin alışkın olduğu ve çok sevdiği Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Bey'e bu güzel dizeler için teşekkür ediyoruz. Ve hemen ardından yine harika bir şarkıyla Güne Bir Şiir Bırak köşemizi taçlandırmak istiyoruz. Ritmimizi arttırıyoruz ve Bir Saadettin Öktenay bestesinde Serpil Karaoğlan'a kulak veriyoruz. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kim ümitleri yel alır gider.

Sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Acem Kürdi makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını Serpil Karaoğlan yorumuyla dinledik. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri sel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Gönülden sevenlerle karşılaşmak dileğiyle diyelim efendim bu güzel şarkının ardından ve yolculuğumuzu Muayyer Kürdi makamında şarkılarla sürdürelim. Şimdi değerli sanatkar Kutlup Hayastı sözlerini Metin Vural'ın kaleme aldığı kendi bestesiyle bizlerle birlikte olacak. Acılarım senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler. Gönül gözü gördü gözümde yaşı, sevmeyenler seli fark etmediler.

Beste ve Güftesi Gündoğdu Duran'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçılarından dinledik. Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında korumuz tarafından seslendirilen eseri dinledik efendim. Ankara rüzgarı buralara kadar esti bu güzel şarkıyla. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak vereceğiz. Bu eseri Necdet Bey'in kendi sesinden dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, gülme istemem artık.

Sevgili TRTname dostlarımız, İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey'i dinledik. Sanatçı Ahmet Gazi Ayhan'ın Muayyer Kürdi eseriyle bizlere seslendi. Birlikteliğimiz TRTname frekansında tüm hızıyla devam ediyor. Şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Yayınımızı Hüzzam makamında şarkılarla sürdüreceğiz. 80'li yılların sonuna uzanacağız. Ayşegül Durukan'ın 1989 tarihli albümüne adını veren bir Alaaddin Yavaşça bestesi dinleyeceğiz. Hüzzam makamındaki bu şarkının güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Hüzzam makamındaki Ali Şen Ozan bestesinde kıymetli hocamız Serap Mutlu Akbulut bizlerle birlikteydi. Bu sevilen eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli TRTname dostlarımız. Şimdi yine Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Şükrü Tunar'ın çok sevilen bir şarkısıyla seslenecek bize. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım. Bittim, eridim, gözyaşı dökmekten usandım.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı Elif Güreşçi icrası ile dinledik. Kıymetli TRT Nave dostlarımız, evet Hüzzam bir türkü var sırada. Nostaljik paylaşımlarımızı unutulmaz seslerle sürdürmeye devam ediyoruz. O unutulmaz seslerden, sanatkarlardan biri Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz bu türküyü. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

musikimizin efsanesi Yaşayan Çınar'ı Mustafa Sağ Yaşar, Hüzzam makamında bir Arif Sami Toker şarkısıyla yine kalplerimize dokundu. Birlikteliğimiz şimdi Vedat Kaptan Yurdakul'a devam edecek. Bir Saadettin Kaynak şarkısında dinleyeceğiz değerli sanatçımızı. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor.

Bu çok sevilen Hüzzam Türkü'de sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle birliktelerdi. Evet efendim, diliyoruz bu hareketli şarkılarla gününüzü bir nebze olsun renklendirebilmişizdir. Şimdi ritmimizi biraz düşürelim ve yine 80'li 90'lı yıllara uzanalım. Erdoğan Berker'in güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Hicaz şarkısında özlediğimiz bir ses Seçil Heper'e kulak verelim. Seneler ne olur üstüme gelmeyin. Saatler durun biraz ömrüm bitirmeyin.

Yüksel Üzer'den dinlediğimiz bu Selahattin İçli şarkısıyla 1983 yılına uzandık. Yüksel Hanım'ın yine albümüne adını veren isimdi bu sevilen Hicaz şarkı. Efendim, birlikteliğimiz devam ederken şimdi yayınımıza ufak bir köşeyle ara veriyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir oyun yazarı ve şair William Shakespeare'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. 16. yüzyılda yaşamış olan İngiliz oyun yazarı bakın nasıl bir cümleye imza atmış. "Geçmiş dert için yakınmak yeni dert edinmektir," demiş. Gerçekten de 400 yıl öncesinin eserleriyle günümüz bireylerinin yaşama bakış açısını halen etkileyen, duygularına, hislerine ışık tutabilen bir yazar olarak zannediyoruz bugün de Shakespeare'in bu cümlesi bize çok şey ifade edecektir. Zira hayat günlük sıkıntıları dert edinmek için çok kısa. Biz her daim önümüze bakmalı, geçmişin küçük hatalarından ders alarak güzelliklerle yol alabilmeliyiz, öyle değil mi? Gelin şimdi bu güzellikleri şarkılarla renklendirelim ve birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle yolculuğumuza devam edelim. Sanatçılarımız Çiğdem Yarkın ve Cengizhan Sönmez'e kulak vereceğiz. Hicaz makamında bir Saadet'in kaynak şarkısı seslendirecekler. "Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Geçmedin, boynum büktüm, başka yar seçer diye."

Değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya, Altın Şarkılar isimli albümünde seslendirdiği Muzaffer İlkar şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Şemsi Belli imzalı. Kıymetli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine Hicaz makamında bir şarkı var sırada, bir Yaşar Güvenir bestesi. Ve bu sevilen şarkı da İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya bizlerle birlikte. Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa, nasıl katlansam bilmem bir ömür yokluğuna. Artık güneş doğar mı, çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor, görmüyorum. Çaresizim, çaresiz.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya, Yaşar Güvenir'in Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Çaresizim, çaresiz. Bu güzel şarkıyı sanatçı 1996 yılında seslendirmiş. Aynı zamanda 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinde de bu güzel şarkıyı senfonik düzenlemelerle dinleyicisiyle buluşturmuştu Mehmet Özkaya. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Buselik'ten Nihavend'e, Kürdi'den Muhayyer Kürdi'ye, Hüzzam'dan Hicaz'a uzanan harika bir repertuarla sizlerle buluştuk. Şarkılarla duygu dolu anlar yaşadık, bazen coştuk, eğlendik. Ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısında Muazzez Ersoy ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım, gitme.
1: TRT Name.